Halkıdan boylu. Her taraf bu akşam sevdan boylu. Gel gitme bu akşam halkıdan boylu.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatına "Ümmetin umudusunuz" sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi Erdoğan. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. "Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık" ifadesini kullandı. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı Sapanca'da tamamlandı. Toplantıda AK Parti'nin yeni yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına "sahada olmaya devam edin" talimatını verdi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ankara NATO Liderler Zirvesi öncesinde Operasyon Turkuaz kapsamında güvenlik tedbirleriyle hazırlanıyor. Kent genelinde uygulama ve denetimler artırıldı. Ekipler şehir giriş ve çıkışlarıyla stratejik noktalarda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran, 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlüktür ifadesini kullandı. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle ilgili yargıya başvurması bekleniyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Skorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı. Özkan Yalım ifadesinde "ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum" dedi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik

Edirne'nin Keşan ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlarla yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması tavsiye ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı DAK timinin bölgede aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. ABD Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan ilk ülke Kanada oldu. Ev sahibi ekip son 32 turunda Güney Afrika'yı 90+2'de bulduğu golle 1-0 yendi. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın namesiyle huzurlarınızdayız. TRT Name'ye, İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu olacağımız, öyle hissedeceğimiz bir gün olsun dileklerimizle açıyoruz yayınımızı. Gerisini de gönlünüze göre bırakıyoruz. Sizin için ne hayırlı, ne iyi, ne güzel olacaksa o gerçekleşsin. Aynı dilekler elbette bizler için de geçerli. Programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Eda Işık ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım ve saatler onu gösterinceye dek birlikteyiz efendim. Hep ne deriz? Güzel başlayalım, öyle de devam etsin. Günü de haftayı da birlikte başlatıyoruz. Şarkılar güzel seçilmiş, sizden gelecek isteklerinde o oranda güzel olacağını biliyoruz. Bize ulaşın, ulaşın ki hem size hem sevdiklerinize şarkılar yollayalım. 0552 040 66 44. Tekrar ediyorum WhatsApp mesaj hattımızı. 0552 040 66 44 WhatsApp numaramız. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Karayollarında durum, hava durumu paylaşacaklarımız arasında. Ve günün ilk şarkısı Ser Müezzin Hakkı Bey'in Nihavent eseri. Gönül Aköz seslendiriyor. Nerelerde kaldın ey Servinazım? Bana bir haber ver. Budur niyazım.

Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum. Selahattin İnal'ın Nihavend şarkısıyla dinledik Hasan Eylen'i. Turhan Taşan'ın Fethi Kara Mahmutoğlu'nun dizeleriyle bestelediği aynı makamdaki eseriyle de Ayfer Er geliyor mikrofona. Bir masal sanki dünyam, sen bahardan özümsün.

0: kızan güzel, söktüm yüreğimi. İstanbul'a uzan güzel, söktüm yüreğimi. İstanbul'a uzan güzel.
1: Le deyince beyaz köpüklere saklan güzel Necip Gülses'in Zeki Celal Köseoğlu'nun dizeleriyle bestelediği Nihavend eserini Alp Arslan seslendirdi. Aynı makamda bir Zekai Tunca şarkısıyla da mikrofona Esra İçöz gelecek. Güfte Dilaver Cebeci'ye ait. Yüreğime kör düğümler atılmış, çözemedim, çözülmüyor sultanım.

Ramazan mevsimi geldi. Yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek. Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend şarkısını dinledik Suat Güney'den. Şimdi de bir Kaptanzade Ali Rıza Bey şarkısıyla Çiğdem Yarkın mikrofonda güfte Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait. Benim gönlüm sarhoş.

0: Mehmet Özkaya'yı dinledik. Bakir Duyarlar'ın Mustafa Sevilen'in dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını seslendirdi. Gurbette sevgilin hasta dediler, kırlarda çiçekler yasta dediler.
1: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
0: Efendim istekler başlıyor. Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz resmi sayfamız üzerinden. 0552 040 66 44'te WhatsApp mesaj hattımız. Nebahat Yalnız günün ilk isteklisi öyle söyleyelim. Efendim Gemlik Küçükkumla'dan ulaşıyor sevgili dinleyicimiz bize. Koro arkadaşlarına, şeflerine, Bursa'daki ablasına armağan ediyor şimdi dinlediğimiz şarkıyı. Bayram Gökçen dinleyeceğimiz şarkıyı. Fethiye'den sevgiler yollamış. Torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan için istemiş. İhsan Demircioğlu da Ankara Yeni Mahalle'den tüm name dostlarına selamlar. Herkese günaydın diyor. Güzel bir hafta diliyor. Efendim İbrahim Kaçar tüm radyo dostlarıma günaydın, hayırlı haftalar, hayırlı işler olsun demiş. Eskişehir'den selamlar yollamış. Selami Kabakçı Niksar'dan TRT Name dostlarım günaydın demiş. Ümit Sağlam da Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden hayırlı yayınlar dilekleriyle ulaşıyor. Sizlerin istekleri programın ilk isteğidir. Şarkıyı birlikte dinliyoruz İhsan Güvenç'in sesiyle. Güfte Özdemir Küper, beste Selahattin Altınbaş, makam Uşak. Kumruları dinledim, susuverdiler.

Efendim, canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Ayşen Birgör'ü dinledik. Halit Bekir Sabarkan'ın dizeleriyle, Şükrü Tunanır'ın Uşak Namelerinin buluştuğu şarkıyla. Ali Özyener Gaziantep'ten sevgiler, hayırlı haftalar diliyorum. İyi ki varsınız, evimizin, iş yerimizin, aracımızın neşe kaynağı oluyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyoruz ve bu eseri Dilara Ağacı, Burç Göksu, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve tüm koro arkadaşlarıyla name dostlarına armağan etmiş. Gülşehir-Nevşehir'den İhsan Özdoğan selamlar diyor, hayırlı sabahlar diliyor. Günümüz aydın, ocağımız şen olsun inşallah. TRT Name ekibimize, radyo dostlarına, ayrıca Gülşehirlilere selamlar olsun demiş. Recep Kalkan Afyon İşçehisar'dan selamlıyor. İbrahim Halil Zengin, Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği, Ali Acıburç Türk Sanat Müzik Korosundaki çok değerli arkadaşları, ayrıca Ali Özyener, Turan Özsoy, kıymetli eşi Bilge Hanım ve kızı Özge Nur'u ortak ediyor. Mesut Mor Ankara'dan hayırlı sabahlar dilemiş. Erdoğan Oktay Ceyhan'dan selamlar olsun diyor. Güzel yurdumun güzel insanları için diyerek sıradaki esere ortak oluyor. Mehmet Çabuk da Kahramanmaraş'tan hayırlı sabahlar dilemiş. O da Ayşen Birgör'ün sesiyle bir şarkı istemiş. Tüm TRT Name ekibi ve radyo dostları için demiş. İstekler birleşti. Solistle şarkı isteği birleşti. Umarım ki tüm sevgili dostlarımızın gönlüne göre olmuştur. Saatler 7:55'i gösterirken Ayten Zenger'e kulak vereceğiz. Bir Avni Anıl şarkısıyla, sözler Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait, Kürdili Cazkar makamındaki eseri Hasip Uygun istemiş. Manisa Salihli'den selamlar, sevgiler yollayarak name dostlarına, siz çok kıymetli TRT Name yapım yayın ekibine armağandır diyor sevgili dinleyicimiz. Efendim, şarkı isteği yerine geliyor. Uzuyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan.

Al sazını sen sevdiceğim, şen hevesinle dediler Cengiz Han Sönmez ve Melihat Gülses, Bimen Şen'in Bu Sultaniyegah eseriyle. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan istemişti bu eseri. Başta TRT Name ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar yollamış ve eşi postacı Fadime Hanım ve Osmaniye Merkez PTT Müdürlüğü personelini armağan etmiş. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlıyor. Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den, İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden ulaşmış. Sizlere Vedat Kara Aslan'a, eşine, çocuklarına İrfan Köklü'ye, eşi Emine Hanım'a, TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun demiş. Selahattin Balkan Manisa Turgutlu'dan, Yeniköy'den selamlar, sevgiler, saygılar, TRT Name dinleyen tüm dostlarıma armağan olsun. Kolaylıklar dilerim demiş. Yine yeni bir isim gibi geldi. Daha önce sevgili dinleyicimizin isteği var mıydı bilemiyorum ama aramıza hoş geldiniz diyelim size de. Ve isteğinizi yerine getirdik biraz önce dinlediğimiz eserle.

Gönül dolusu sevgiler yolluyor, sağolunuz. Osman Ölçer, Karadeniz'in mavisiyle yeşilinin kucaklaştığı Samsun'dan selam olsun tüm yurduma. Sıradaki eseri komşuluğun sıcaklığını, dostluğun değerini ve güzel sohbetlerin hatırasını yüreğinde taşıyan kıymetli komşu Murat Bayzat'a armağan ediyorum. TRTname'nin bu güzel ezgisi bir yaz esintisi olsun Murat Bey'in gönlüne diyorlar. İsteklerini yerine getiriyoruz, şarkıyı birlikte dinliyoruz efendim. Yaşar Özel'in sesiyle dedik. İrfan Özbakır'ın Füsun Ocakçıoğlu'nun dizeleriyle bestelediği şarkısı Sıra Dağlar Gibi.

0: Efendim Güldehan Marmara'yı dinledik. Amir Ateş'in Melek İçin dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısıyla. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. İstek sahibimiz Antalya'dan Orhan Şencan'dı. Bu şarkıyı başta yapım yayın ekibi olmak üzere tüm Name dinleyicilerine armağan ediyorum demişti. İzmir'den Savaş Özatay'ı da ortak ettik. Manisa'dan Salih Kurt sizin için de seslendirildi. Eseri aileme, Name dostlarıma sizlere armağan ediyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Leyla Çabuk da Ordu'dan Name dostları için istekte bulunmuştu. Gültekin Erkalış Gaziantep'ten selamlar, sevgiler yolluyor. Eşim Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severler için istiyordu. İstekler böylece yerine geldi efendim.
1: Yol durumu.
0: Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kangal Alacahan Hekimhan yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yolda seyir halindeki dostlar, iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı sizlere de armağan ediyoruz. Güller Diyarı Isparta'dan TRT Name dinleyen Name dostlarına günaydınlar diyor Şevki Şahinoğlu. Saffet Bilir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan için istiyor. Çok değerli çalışanlara ve dinleyenlere de demiş, bizleri de ortak etmiş. Sizler de iyi ki varsınız. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan ulaşan dinleyicimiz de eşi Gülşen Hanım ve evlatlarını Onur ve Emre Bakır'ı ve Name dinleyicileriyle Name severleri ortak ediyor. Şah Bünal Uşakeşme'den torunu Aris'i ortak etmiş. Bucak'tan ulaşmış Ali Yöntem. Hayırlı haftalar diliyor efendim. Eşi Havva Nur Hanım ve radyo dostlarını sayıyor. Çorlu'dan Fatma Gür iyi haftalar dilekleriyle ulaşmış. Kendisi için bir şarkı istemiş. Efendim isteğinizi yerine getirelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Bir hüzzam eser bu. Turhan Taşan'ın Aşkın Tuna'nın dizeleriyle bestelediği şarkısını Esra İço seslendiriyor. Öptüm yanaklarından.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 35, Çanakkale 35, İstanbul ve Kırklareli 34, Afyonkarahisar 30, Denizli 37, Muğla ve Adana 36, İzmir ve Antalya 38, Burdur 33, Hatay 31, Ankara 32, Çankırı 34, Konya ve Bolu 30, Bartın 33, Kastamonu 31, Zonguldak, Rize ve Trabzon 28, Amasya 32, Samsun 30, Erzurum ve Van 26, Kars 23, Malatya 33, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Şanlıurfa 38, Mardin 35 derece.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: İstekler devam ediyor. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'un isteği var sırada. Kucak dolusu sevgiler, selamlar göndermiş. Huzur, mutluluk, kolaylıklarla dolu güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum deyip istediği şarkıyı Meleğim Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarına, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlara ve efendim sevgili yapımcımıza ve bana da armağan etmiş, çok teşekkür ediyoruz. Nazan Savacı'ya kulak veriyoruz. Halil Aksoy'un bu Nihavend şarkısının sözleri Ayten Baykal'a ait. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman, söyler bizim şarkımızı.

Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Mehmet Ilgın'ın Cengizhan Altuntaş'ın dizeleriyle bestelediği Rast şarkısını Turgay Kısıltuğ'dan dinledik. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın'ın isteği yerine geldi. Hiçbir şey üzülmeye, hiçbir şeye üzülmeye değmez bu dünyada demiş. Mutlu haftalar dilekleriyle bu şarkıyı istemiş sevgili dinleyicimiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve koro arkadaşları bizler ve name dostlarını ortak etmiş efendim. İstekleri yerine getirdik. Ve saatler 8.31'i gösterdi bile. Beraberliğimiz devam ediyor sabahın namesinde. Sıradaki esere geçiyoruz. Ve kimi dinliyoruz? Mersin'den Kadir Kurtuluş yeni bir isim. Sıradaki şarkı torunları Aras ve Kaan için isteniyor. İsteğiniz yerine gelecek. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan iyi günler diliyor. TRT Name dinleyen herkes için istemiş. Nuray Kastan Gedik Trabzon'dan selam sevgi yollamış. Günümüz aydın, yeni haftanız hayırlı olsun sizlere ve tüm sevenlerime armağan olsun sıradaki eser diyor. Aramıza hoş geldiniz siz de. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler iletmiş. Programda emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Selamlar radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Sevilay Yüksel Tunalı'ya, İsmail Karaşin'e, Behçet Gözmen'e de armağan ediyorum demiş. Efendim sevgili Sevilay Tunalı, Yüksel Tunalı'yı ve İsmail Karaşin'i de kutlayalım. Her ikisi de radyomuzun kıymetli değerlerinden sağlıklı ömürler dileyelim. Bugün doğum günü olan herkese, Behçet Bey'e de elbette. Zeki Harman da Harman ailesi ve tüm dinleyicilerimiz için istemiş. Efendim onların isteklerini yerine getiriyoruz ve asıl istek sahibimizin isteğini yerine getiriyoruz tabii. Bu arada biraz öncekiler sevgili dinleyicilerimiz sıradaki şarkıya ortak olmuşlardı. Kadri Şençalar'ın Hicaz şarkısı isteniyor. Uşak'tan sevgili dinleyicimiz eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımıza, değerli sunucumuza, değerli name dostlarımıza demiş. Meral Özhan isteğiniz yerine gelecek. Teşekkür ediyoruz. Ve Hicaz makamındaki eseri birlikte dinliyoruz. Meşesiz dağlarda meleyen kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar.

Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim, hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim. Dilek Türkan'ı dinledik Selahattin Erköse'nin Muhayyer Kürdi şarkısıyla. Sözler Rüştü Şardağ'a aitti. Ankara'dan Erdal Uçman eşi İlkay Uçman için istemişti. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar sevgiler yollamış. Ekibimize, ailesine, tüm name dostlarına, dinleyenlere, sevenlere, herkese armağan etmiş. Bu şarkı herkes için seslendirildi. Sıradaki esere geçiyoruz. Saatler hızla ilerliyor. Bize ulaşmak isteyen sevgili dinleyicilerimiz için adreslerimizi hatırlatalım. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yollayabileceğinizi hatırlatalım. WhatsApp mesaj hattımız ise 0552 040 66 44. Muharrem Yalçın'ın isteği var sırada. Her daim sizleri özlemle, zevkle dinliyorum. Müziğimizin seçkin eserleri, nameleri ruhuma ışık saçıyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim şimdi dinleyicimiz eseri istemiş sevgili dinleyicimiz. Yalçın ailesine, yapım yayın ekibimize ve TRT Name dostlarına da armağan ediyor. Tekirdağ'dan sevgiler yollayarak. Zavil makamında bir şarkı Güfte Hasan Soysal'a, beste Hüseyin Soysal'a ait Orhan Saygıcı'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Aşk böyle değildir, aşk böyle yapmaz.

Sesli bir hayal gibi içimde hatıralar. Kamuran Yarkın'ın Bu Nihavent eserini Çiğdem Yarkın seslendirdi Kuşadası'ndan. Servet Şahin selamlar sevgiler yollayarak efendim name dostları ve yapımcılarımız için istemişti bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Suzinak bir eserle Ümit Köroğlu'nu dinleyeceğiz. Ferit Sıdal'ın Kemal Şakir Yakar'ın dizeleriyle bestelediği eserini Gaziantep'ten Murat Çarpınlıoğlu istemiş. Hayırlı sabahlar, kolaylıklar diliyorum diyerek teşekkür ediyoruz. Sevgili eşi Aygül Hanım ve TRTname sayfa dostları için istekte bulunmuş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkürler ve sıradaki şarkıyı birlikte dinliyoruz efendim. Ümit Köroğlu'nun sesiyle. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden, kalmaz gönül korkusu.

Bir Demet Yasemen, Aşkımın Tek Hatırası, Zeki Müren'i kendisine ait Nihavend şarkıyla dinledik. Edirne'den Selda Karayiğit. Canım TRT Nabem, hiç vazgeçmediğim frekansım, şarkılarım, sizi çok seviyorum demiş ve bu eseri istemiş Zeki Müren'in sesiyle. Murat İşi Sağlam'da Nide Kemerhisar'dan, eşi Nisa Hanım için istekte bulunmuş Cemal Özkay. Akhisar'dan selamlar yollamış. Mithat Kaykı Edirne Uzun Köprü'den eşi Çiğdem Hanım ve kızı Nehir için ulaşmış. Osman Çokyaman hayırlı sabahlar dileklerini Van Erciş'ten ulaştırmış. Sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyor. Ergin Hasdemir Ünye'den Name Dostları için günaydın diyerek ulaşıyor. Efendim sıradaki eser Kahvaltıcılar grubuna gelsin diyor. Hayırlı işler dilekleriyle. Teşekkür ediyoruz. İstekler yerine geldi. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 9'u 3 dakika geçiyor. 2 dakika geçiyor. Sabih Gözen'in dizelerini Zeki Müren Nihavend makamında bestelemiş. Tuğçe Pala seslendiriyor. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener'in isteği yerine gelecek. Sağlıkla, huzurla paylaşarak olsun günümüz demiş. Vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü, paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere gelsin diyerek istekte bulunmuş. Şarkısını dinliyoruz. Gözlerinin içine başka hayal girmesin.

Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp neden dur demedin diyor. Mehsem Özşimşir Yusuf Dalkesen'in bu Hüzzam şarkısıyla ve Zafer Özkara'nın isteği yerine geliyor bu şarkıyla. Radyo dostları için istemiş Sakarya'dan ulaşıp sevgili dinleyicimiz. Ekibimizi de ortak etmiş, sağ olunuz. Ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Son saatimizin içindeyiz, saatler 9'a 12 dakika geçiyor. Hatay Dört Yol'dan Serpil Uslu, hepimize sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum. Yeni hafta hepimize mutluluk getirsin demiş. Eşi Ali Bey'e, kızları Filiz ve Ayşegül'e ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Kocaeli Kandıra'dan İsmail Genç, eşi Tülay Hanım ve Neşe'ye Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşları. Ve benim için istemişler, çok incesiniz, çok teşekkürler, sağ olunuz. İstekler yerine gelsin. Asıl istek sahibimizse bir Zeki Aytunca şarkısı istiyor. Sözler İlkan sana ait, Hasan Demirel Ankara'dan ulaşıp bu defa yalnızca sizin için istiyorum demiş. Çok teşekkürler, çok da güzel bir şarkı, hep birlikte dinleyelim efendim. Kapıldım sana bir Mecnun gibi, bir gün görmeden duramıyorum.

Bir değil bin şarkı yapardım sana Kadri Şarman, Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelemiş bu Hicaz şarkıyı ve kendi sesiyle de dinledik. Müjgan Adıgüzel Yerci.

Mutlu sabahlar dilemiş, bu eseri istemiş. Zeki Gül Eskişehir'den, Devrek'ten selamlar yolluyor. Fatma Ateş yok, Almanya'dan, hayır Eskişehir'den, Baston'un başkenti Devre'ye selamlar olsun diyor. Fatma Ateş yok, Almanya'dan, yeni hafta hepimize sağlık, mutluluk, güzellikler getirsin demiş. Sıradaki eseri sizlere ve name dostlarıma armağan ediyorum diyor. Tuncel Erol Eskişehir'den iyi yayınlar diliyor. Durak Çağatay Erzurum'dan selamlıyor. Sinan Işık Ankara'dan ulaşıyor. Nur Genç başarılı ve hayırlı yayınlar dilekleriyle İstanbul Şile'den selamlıyor. Sayfa arkadaşları için istiyor. İstekler böylece yerine gelmiş oluyor. Fethiye'den Tarık Konal'ın isteği var sırada. Sizi sevgiyle kucaklıyorum demiş ve tüm TRTname dinleyicileri için istemiş. Zübeyde Yalın Öktem'in bu Hicaz şarkısını eseri Esra İçöz'den dinleyeceğiz. Bil ki yerin dolmadı diyor sanatçı.

Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş'ın isteğini yerine getirdik. Necmettin Yıldırım seslendirdi Selahattin İnal'ın bu Hüzzam şarkısını. Güfte Hikmet Münir Hebcioğlu'na aitti. Kendisi için istemişti sevgili dinleyicimiz. Mehmet Turan da Kahramanmaraş Afşin'den selamlamış. Afşinli müzikseverler için istemiş. Ahmet Karabulut bir günaydın da ada vapurundan diyor. Selam olsun diyelim. Ama ne güzeldir değil mi o şimdi o ada vapurunda yolculuk etmek. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu. Anamur'dan selamlar yollamış. Eşi Medine Hanım, kızı Betül oğlu İbrahim ve Anamur halkıyla herkesi ortak ediyor aslında. İstekler böylece yerine gelmiş oluyor. Sıradaki şarkıya geçelim. Necla Özmen'den dinleyeceğimiz bir Yılmaz Yüksel şarkısı. Güfte Günur İldem'e ait, makamsa Muhayyer Kürdi. Piraye Özgün, kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey ve tüm dinleyiciler için istemiş. Bizleri de ortak ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Özlemek neye yarar sevenin olmayınca.

Ne bir selam, ne bir his, ne bir ümit bıraktın Nazire Ya Savran. Soner Özel'in Muhayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Güfte Gülçin Aytan Açıkalın'a aitti. Hatice Okur, Antalya'dan sevgiler, selamlar yollamış. Gününüz aydın olsun. Yayın hayatınızda kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel eseri sizlere ve değerli bestecimiz Soner Özer'e ve name dostlarıma armağan ediyorum diye de eklemişler. İstekler böylece yerine geliyor. Saatler 9.39. Yavaş yavaş programın da sonuna doğru yol alıyoruz. 10 haberleri öncesinde biliyorsunuz yayınımız bitecek. Bize ulaşmak isterseniz 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, Facebook'tan TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla da

mesajlarınızı yollayabileceğinizi hatırlatalım. Ama zannediyorum ki sıradaki şarkıya ortak olursunuz şu dakika itibariyle ulaşırsanız bizlere. Çokça isteğim var olduğunu bilmekteyim çünkü. Efendim sıradaki şarkıya geçelim ve Melda Kuyucu Kılıca kulak verelim. Rast eserle Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik istemiş. Eşi Saynur Hanım'a, torunları Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan, Efe, Elanur, Ahmet Yiğit ve Yağız Özçelik'e, yeğeni Hidayet Sezer'e, değerli hocası Mükremin Öztürk'e, Rıfat Coşkun Cüceloğlu'na da armağan ediyormuş. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bire yana yana kül oldum, bir esmere kul oldum.

Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, hiç mi beni sevmedin? Serap Kuzey seslendirdi Yeser Rasim Arsoy'un bu Nihavend şarkısını. Harun Komiser Antalya Serik Boğazkent'ten ulaşan dinleyicimiz, torunları Harun Emre Ali Eren ve Haktan Emir için istemişti. İsteklerini yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Sıradaki isteğimiz Ahmet Özhan'dan dinleyeceğimiz Bilge Özge'nin Yalçın Benlico'nun dizeleriyle bestelediği Uşak şarkısı. Mustafa Kına Kayseri'den selamlamış. Her sabah birlikte dinlediğimiz mesai arkadaşlarıma, şube müdürümüz Harun Oğuz'a, radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağan etmek istiyorum diyor. Armağandır diyelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Kıymetini bilemedik sevginin, gurur adlı bir zalime kul olduk. Tek suçlusu kader değil bu derdin, iki ateş arasında kül olduk.

Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım, gittin artık seni ben nerede bulup yalvarayım? Mustafa Nafi Zırman dizelerini Hüzzam makamında bestelemiş Selahattin Pınar şarkıyı Mediha Şensancakoğlu'nun yorumuyla dinledik. Tamer Aksu Antalya'dan tüm Nami ailesine günaydınlar diyerek ulaşmış ve bu şarkıyı A'dan Z'ye tüm Nami ailesine hediye etmek istiyorum. Başarılarınızın artarak devamını dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Aramıza da hoş geldiniz. Hasan Hüseyin Işık Ankara'dan ulaşan dinleyicimiz. Sizi de ortak edelim. Günaydın TRT Nami çalışanları diyerek ulaşıyor. Suzan Ülkü, sevgili eşim Ahmet Bey'e de armağandır diyor. Ve Türkiye'deki arkadaşları için istiyor. Maya Türköz, İzmir'den mutlu sabahlar dilemiş. Efendim, onların istekleriyle böylece programın da sonuna gelmiş olduk. Efendim, son eserimiz Caner Altınbaş ve Bora Dicle'nin icra ettiği Refik Fersan'ın Sultaniyegah Sirtosu'yla veda ediyoruz sizlere. Haftayı birlikte başlattık. Umuyorum ki güzel başladı hepimiz için ve güzel devam etsin. Programı hazırlayan Gaye Görkem Özçelik, sesimizi soluğumuza ulaştıran teknik yönetmenimiz Eda Işık ve mikrofon başında spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu. Sevgiyle, saygıyla huzurlarınızdan ayrılırken çarşamba sabahı buluşmayı diliyoruz. Siz de isterseniz buluşalım efendim. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına "Ümmetin umudusunuz" sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi Erdoğan. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlüktür ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında İstanbul'da verilecek resmi yemekte katılımcılarla bir araya gelecek. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Skorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı. Özkan Yalım ifadesinde "Ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum" dedi Yalım. 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde büyük yıkım yaşandı. Bilanço ağırlaşıyor, 1450 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, DAK timinin bölgede aralıksız çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Arama çalışması yapan ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Adıyaman'da da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Ordu'da ise denizde kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan üç kişi hastanede tedavi altına alındı. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

programımızda Nihavend makamında şarkılarla başlıyoruz. Ankara Radyosu'nun kıymetli ud sanatçısı Bayram Coşkuner'den dinleyeceğimiz Nihavend Ud Taksimi'nin ardından Türk musikimizin değerli sesi Münip Utandı'ya kulak vereceğiz. Sanatçı 1995 yılında yayınlanan Aynalı Kavak'tan Kalamış'a isimli albümde seslendirdiği kayıtla bizlerle birlikte olacak. Dinleyeceğimiz eser bir Osman Nihat Akın bestesi. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya, benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

Beğendim biçimini, her yerin mini mini. Dudaklarım ismini anıyor ah Kadıköylü. Refik Fersan'ın unutulmaz Nihavend şarkısını Asuman Assım Görgün seslendirdi. Bu güzel eserle Avrupa yakasından Anadolu yakasına Kadıköy'e bir selam göndermiş olduk. Bu vesileyle aslında İstanbul'un tüm güzel şirin ilçelerine selamlarımızı yollayalım efendim. Ve tabii ki Türkiye'nin dört bir yanına bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selam olsun diyelim. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Nostaljik şarkılarla anılara yolculuk yapıyoruz. Şimdi Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu imzalı Nihavend eserini dinleyeceğiz. Ve Zeki Müren'le 1988 yılına uzanacağız. Sanatçının Anılarım albümünden bir kayıt da sizlere sesleneceğiz. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım.

Değerli sanatçı Nalan Altınörs'ün 1989 yılında yayınlanan Olmaz ki Acanım albümünden Erdoğan Berker imzalı bir şarkıya kulak verdik. Bu sevilen eserin güftesi ise Bekir Mutlu'ya aitti. Yudum yudum sevdayım ben, içmesini bilemedin dedi sanatçımız. Ve efendim, mazinin unutulmaz eserleri TRTname frekansında yankılanmaya devam ediyor. Şimdi değerli sanatçı Zekai Tuncay'la 2003 yılına uzanıyoruz ve sanatçının Seni Aşksız Bırakmam albümünden bestesi de kendisine ait bir esere kulak veriyoruz. Nihavend makamındaki bu şarkının güftesi ise Metin Pütmek imzalı. Leylakları, sümbülleri, soldurdun gonca gülleri, aşkla yanan gönülleri, öksüz koydun sen giderken.

yerden aradım.

2003 tarihli bir kayıt dinledik. Dramalı Hasan Hasgüler'in Nihavend eserini Ahmet Özsan seslendirdi. Ya Rab kalbimin sahibi nerede diye sordu değerli sanatçı. Evet efendim, Nihavend eserlerin ardından programımızın bu bölümüne Hicaz şarkılarla devam edeceğiz. Ve 2012 yılında aramızdan ayrılan değerli kanun sanatçısı Halil Karaduman'ın bir bestesini dinleyeceğiz şimdi de. Aşkın Tuna'nın güftesini kaleme aldığı bu şarkıyı Gönül Akkor icrasıyla dinliyoruz.

Gülsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin, çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikteydi. Cahit Ünyaylar'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Ve efendim birlikteliğimize yine harika Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Ancak öncesinde yine sizlerle bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde önemli bir şair Sıtkı Tarancı'nın şiirinden bir alıntıyla sizlere sesleneceğiz efendim. Değerli şairin Ben Aşk Adamıyım şiirinden dizelerle. Ben aşk adamıyım. Sevmeye geldim insanları, gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız, ayrılık gayrılık gözetmeden. Evet efendim, Cahit Sıtkı işte bu dizelerle seslenmiş şiirinde bizlere. Gerçekten de dünyanın anlamı belki sevdiklerimizle yan yana olabilmek, hayatın bu sırrına eriştikten sonra her

Şey daha da kolaylaşıyor. Kalbimizi dünyaya sevgiyle açtıktan sonra o hayat yolculuğu daha da keyifli hale geliyor. İnşallah bu güzel dizelerden de payımıza düşeni almışızdır ve bundan sonra yola işte bu bilinçle devam edebiliriz. Kalbimizi açarız ve dünya yolculuğunu sevgiyle tamamlarız. Ancak biliyorsunuz tabii ki dünya hali diyoruz ya, bazen hayal kırıklıkları da olabiliyor yaşamda. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da buna örnek bir eser, Yaşar Güvenir'in unutulmaz Hicaz şarkısı. Mehmet Özkaya seslendiriyor. Çaresizim, çaresiz.

0: yakıp geçtin.
1: Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya'nın 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde yer verdiği bu sevilen Hicaz şarkıyı beraberce dinledik. Bir Muzaffer İlkar bestesine kulak verdik. Sevilen şarkının güftesi ise Şemsi Belli imzalıydı. Evet, birlikteliğimize Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi 90'lı yılların unutulmaz sesi Yıldırım Bekçi bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Alaaddin

ardından Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Alper Diler bir Kerem Güney bestesiyle konuğumuz oldu. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun güftesini kaleme aldığı Hicaz şarkıyla bize seslendi. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. İstemiyorsan bırak, perişan etme beni. Efendim, bu güzel şarkının ardından programımızdaki son Hicaz eserde Muazzez Ersoy'u konuk edeceğiz. Sanatçının Nostalji albüm serisinden 2011 yılında yayınlanan Nostalji albümünde yer verdiği Ülkü Aker'in güftesini kaleme aldığı sevilen eseri dinleyeceğiz. Derd Otağım Benim Biricik Sevgilim.

Bestesi Noray Demirci'ye ait olan bu sevilen Yeşilçam şarkısının ardından programımıza Acem Kürdi eserlerle devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak. Ritmimizi de bu güzel şarkıyla bir parça düşüreceğiz. Kendisi Rıdvan Tandoğan'ın sevilen eserine sesiyle hayat verecek. Benimle ağlayıp benimle gülen vefasız sevgili şimdi nerede diye soracak.

uzandık ve İzmir Radyosu'nun değerli sesi Turgay Kızıltuğ'un seslendirmiş olduğu bir Arif Sami Toker şarkısına kulak verdik. Sevgi ne kadar kuvvetli, ne kadar özel bir duygudur ki bazen kalbimiz kırılsa da, incinsek de halen sevmeye devam ederiz. Ancak tabii ki sevgi ne kadar karşılıklı bir duygu olsa da bizi yıpratan, acıyla yoğuran sevdalardan da uzak durmamız gerekmekte. Bizi yıpratan, acıyla yoğuran sevdalarla da aramıza bir mesafe koymamız gerek. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Evet, şimdi sevdaya dair şarkılarla devam edelim yayınımıza. Bir İzzet Altınbaş bestesine kulak verelim. Acem Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi ise Nihat Etiz imzalı ve İzmir Radyosu sanatçılarından sevgili Seva Şentürk icrasıyla dinliyoruz. Bak yine geçti bahar, gül neylesin, neylesin? Gelmeyince nazlı yar, yol neylesin, neylesin?

Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Saadettin Öktenay'ın sözleri Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınan Acem Kürdi şarkısında unutulmaz bir sanatkar Gönül Akkor bizlerle birlikteydi. Sanatçımız bizi sesiyle ve bu güzel şarkıyla geçmişe götürdü. Efendim şimdi geçmişin o tozlu odalarından biraz daha günümüze yaklaşalım ve Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazlı Kanaat'e kulak verelim. Yine değerli sanatkar, bestekar Erol Bingöl'ün güftesi Canip Avcı'ya ait Acem Kürdi şarkısını dinliyoruz. Gönülden hüzünler silindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk. Yılların kıymeti bilindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk.

Güftesiz Sevim Yüce Alp'e ait Kürdi makamındaki Saadettin Öktenay şarkısını iki değerli sanatçımız beraberce seslendirdiler. Ertan Ersoylu ve Medyaşen Sancakoğlu'ndan dinledik bu sevilen şarkıyı. Yine Yeşilçam'ın o unutulmaz sokaklarına bir yolculuk yapmış olduk bu güzel şarkıyla efendim. Evet, biliyorsunuz programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine önemli bir şair, yazar Cemal Süreyya'nın bir sözünü sizlerle paylaşacağız. Yine beraberce dinlediğimiz şarkılara istinaden hayatı mutlulukla algılamak üzerine bir paylaşım. Hayatımı başka hiçbir hayatta değiştirmek istemediğime göre demek ki mutsuz değilim, demiş Cemal Süreyya. Evet, mutluluk aslında bizim onu nasıl algıladığımızla ilgilidir. Bazen ufak bir merhaba içimizi kıpır kıpır yaparken, bazen satın aldığımız onlarca maddi değeri yüksek eşya aynı etkiyi göstermez ya hani. İşte o yüzden mutluluğu belki de kendimiz inşa etmeliyiz. Tevekkülle, ruhumuzdaki sevgiyle ve sahip olduklarımızın kıymetini bilerek. Efendim, biz de sizlerin bize gösterdiği sevgiyle, içimizdeki mutlulukla, sahip olduğumuz bu güzelliklerin kıymetini bilerek müzikle yolumuza devam ediyoruz. Musikinin şifa veren etkisiyle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi gelin yine ruhumuzu dinlendiren o şarkılardan birine kulak verelim. Sadi Hosses'in güftesi Behçet Kemal Çağlar'a ait Kürdeli Cazkar makamındaki şarkısında Türk müziğinin usta ismi Müzeyyen Senar'ı dinleyelim. Şarap mahzende yıllanır, aşkın kalbimde yıllanıyor.

Eğlence, zevk, neşe, hülya, hayal dolu ey İstanbul. Beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Kürdeli Hicazkâr makamındaki bu sevilen eseri Hikmet Ulutaş bizler için seslendirdi. Efendim, güzelliklerle dolu Yeditepe İstanbul'dan tüm Türkiye'ye, bizi yurdumuzun dört bir köşesinden dinleyen tüm dinleyicilerimize selam olsun diyelim biz de. Ve şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam edelim. Şimdi ise Avni Ana'nın unutulmaz bir eserine kulak vereceğiz. Güftesi Şahin Çandır'a ait şarkıyı Ayşe Tunalı seslendiriyor. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum seni, çoktan. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Söyle bana yağmur gözüm, sen hiç deniz gördün mü? Deniz sensin, yağmur sensin, ben bulutun olayım. Evet, Ankara Radyosu sanatçısı Nazlı Kanaat bizlerle birlikteydi. Sanatçı TRT'nin yapmış olduğu Bestekarlar serisi albümlerinden 2014 yılında seslendirmiş olduğu bir Mahmut Oğuz şarkısıyla konuğumuz oldu. Ve bu sevilen şarkının sözleri ise Yalçın Benlican'a ait. Evet efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına gelirken şimdi ise değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya'yı bestesini yapmış olduğu bir eserle dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki şarkısının güftesi ise Şadi Kurtuluş imzalı. Bir yanardağ, bir alev gönlümdeki aşkımız. Yanan benim, ağlayan ben.

Sanatçı Yüksel Uzel, Turhan Taşan'ın Hicaz eseriyle bizlerle birlikteydi. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış. Efendim, bu güzel şarkının ardından şimdi ise Hicaz makamında bir İsmet Nedim bestesinde Oya İşboğa bizlerle birlikte olacak. 2013 tarihli Yağmur isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız Oya İşboğa'nın. Güfte Mehmet Erbulan imzalı. Bir kere baktın, kalbimi yaktın, yalnız bıraktın, kalpsiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel Hicaz şarkının ardından ne yazık ki ayrılık vakti gelip çattı. Biliyorsunuz biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle gününüzü renklendirmeye çalışıyoruz. Yarın yeniden TRTNAME frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında buluşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi sevilen bir Suat Sayın bestesinde Nalan Altınörs ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.

0: TRT Name.
1: Geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.
0: TRT Name.
2: Saat 12.
0: Haberler.
2: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına ümmetin umudusunuz sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi Erdoğan. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran, 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlüktür dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında İstanbul'da verilecek resmi yemekte katılımcılarla bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nin açılışında konuştu. Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılması gerektiğini söyledi. İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında Ankara'da düzenlenen programda konuşan Yılmaz, İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kamu kreşleri ve gündüz bakım evlerinde yeni standartlar yürürlüğe girdi. Çocukların sağlığı ve gelişimini esas alan düzenleme ile denetimler güçlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş düzenleme için biricik çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize hayırlı olsun dedi. AK Parti'nin yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için hazırladığı yeni düzenleme de sona gelindi. Buna göre 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteleriyle ilişiği kesilenler için yeniden eğitim hakkı verilmesi gündemde. Düzenleme ile akademisyenlerin tecrübelerinden faydalanılması için emeklilik yaş haddi de 72 olacak. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebi ile yargıya başvurması bekleniyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Skorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı. Yalım, ifadesinde ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum dedi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1500'e yükseldi. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Başkent Caracas'ta ise artçı sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerine giremiyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başladığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: şarkıların rengi.
1: Efendim, güzel bir pazartesi gününden İstanbul'dan hepinize en sıcak duygularla merhabalar diyorum. Ben Murat Seçkin, yine bir şarkıların rengiyle daha sizlerleyim. Hoş geldiniz. Bugün sesimiz sizlere teknik öğretmenimiz sevgili Kazım İncetaş ulaştıracak. Fazla söz uzatmadan hemen güzel bir şarkıyla sizlere merhaba diyelim. Dinleyeceğimiz ilk eser Zeki Müren'e ait Unutulmaz Nihavend şarkı. Bir Demet Yasemen, aşkımın tek hatırası diyecek Vedat Çetinkaya sizler için efendim.

0: Değerli dinleyicilerim, bugün yine stüdyomuzda emektar büyük bir sanatçımızı ağırlıyorum. Siz name dostlarımız kendisini çok yakından tanıyorsunuz aslında. TRT İstanbul Radyomuzun çok sevilen sanatçılarından bestekar, şef, kıymetli Vedat Çetinkaya bizlerle. Hoş geldiniz Vedat abicim, şerefler verdiniz.
1: Canım, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Kıymetli sanatçı arkadaşım Murat Seçkin. Sevilen programın, şarkıların rengine beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Sayende sevenlerime şarkılarımı ulaştırdığım için sevinçliyim. Size ve mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Çok naziksiniz. Nasılsınız? TRT Name dinleyicilerimiz aslında hep soruyorlar Vedat Bey ne zaman bir daha gelecek diye. Sürekli yazıyorlar bana. Ben de en kısa zamanda diyorum. Yine buluşturduk. Ne kadar güzel oldu.
1: Vallahi çok mutlu oldum. İnan
0: bana. Tekrar hoş geldiniz.
1: Vallahi sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Vedat Çetinkaya desek dinleyicilerimize neler söylersiniz kısaca?
1: Vedat Çetinkaya çok çalışkan, mücadeleci bir insan. Hayatı boyunca çalışmak ve mücadele etmek zorunda kalmış.
0: Evet.
1: Eğitim, efendim üniversite, radyo stajyerliği, konservatuvar dönemi, Münir Nurettin Selçuk'la tanışma, radyoya giriş, radyoda Alaaddin Yavaşça, Nevzat Atlı, efendim Cüneyt Orhon gibi hocalardan ders almalar, 3 sene özel eğitim bu hocalardan, 3 sene sonunda ve 1969 senesinde kadrolu sanatçı olmak.
0: Evet. Bu kadar mücadeleden sonra.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Ayrıca mücadeleler bitmedi.
0: Evet.
1: Hala da mücadeleye devam ediyoruz. Radyo eğitimi, konservatuvar bitti. Ondan sonra efendim üniversite bitti. Ve de üniversite bittikten sonra dediler ki öğretmenlik stajını nerede yapmak istersin? Ben de dedim ki mezun olduğum lisede yapmak isterim. Bakırköy Lisesi mezunuyum ve Bakırköy'e

0: Evet.
1: Beni oraya çağırdılar pilav gününe. Mikrofonlar hazır. Bakırköy Lisesi'nin bahçesindeyiz. Marşlar söyledik, şarkılar söyledik ve Bakırköy Lisesi'nin öğretmenleriyle ondan sonra emekli öğretmenler dahil aynı masada oturduk. Ondan sonra sohbetler çok
0: harika,
1: güzel. Çok
0: harika
1: güzel
0: olmuş
1: geçti
0: gerçekten. Berat abiciğim, sohbetimize devam edeceğiz ama hemen bir şarkı diyelim isterseniz.
1: Dinleyelim, evet.
0: O güzel sesinize kulak verelim
1: canım,
0: yine.
1: Sağ ol.
0: Efendim, programımız ikinci olarak sözleri Aşkın Tuna'ya, bestesi Turan Taşan'a ait Nihaven şarkıyı değerli konuğum Vedat Çetinkaya seslendirecek. Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadım mı diyecek.
1: Kalmadım mı? Evet.
0: Sevgili Vedat
1: Kalmamış
0: Çetinkaya.
1: Kalmamış ama.
0: Dinliyoruz o halde.

0: Efendim şarkıların rengi ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Vedat Çetinkaya ile birlikte devam ediyor. Sevgili Vedat abicim, sizin çok çalışkan bir yapınız olduğunu yakından biliyorum. Siz de sözlerinizin başında belirttiniz
1: Evet.
0: bu husustan. Musikiye sürekli bir hizmet içerisindesiniz. Büyük bir azimle. Neler yapıyorsunuz şu anda? Dinleyicilerimize bahsedelim biraz.
1: Uzun yıllardır, aşağı yukarı 30 seneye yaklaştı, koro şefliği yapıyorum. Ayrıca fırsat buldukça çok değerli söz yazarları, şair, beyler, beyefendiler ve hanımefendilerin bana ulaştırdıkları güzel şiirleri şarkı yapmaya özen gösteriyorum.
0: Aslında bugün bir sürpriz de yaptılar bize.
1: Evet.
0: Tesadüfen.
1: Aslında sürpriz hakikaten çok güzel bir sürpriz oldu. Amerika'dan aramızda olan kıymetli Ümit Özkan
0: Aynı
1: hanımefendi,
0: zamanda sizin söz
1: benim
0: yazarınız.
1: söz yazarım ve çok kıymetli eşi Erdal Bey beni aradılar. Fakat bu arada da sen beni bir televizyon programı için davet etmiştin.
0: Evet.
1: Ben de dedim ki

0: Amerika'da, vatanından uzakta, o İstanbul'un havasını ve televizyonu, radyoyu, ondan sonra benim şarkılarımı dinlemek için ben dedim o grubu, güzel grubumu, ondan sonra sevgili dostlarımı alayım, radyoya gidelim beraber dedim.
1: Evet.
0: Ondan sonra kıymetli dedim yapımcı arkadaşımla, Murat Seçkin'le tanışsınlar. Hatta bu arada bazı sanatçı arkadaşlarım da geldiler yanımıza çay içerken. Evet, evet. Velhasıl çok güzel oldu bu beraberlikten, gerçekten büyük sevinç duydum.
1: Şu an değerli yönetmenimizin odasında bizi izliyorlar onlar da. Hoş geldiniz diyorum. Sevgi ve selamlarımı, saygılarımı iletiyorum kendilerine.
0: Safalar getirdiniz, şerefler verdiniz efendim. Hoş geldiniz.
1: Programımıza güzel bir eserinizle devam edelim. Bestekarlık yönünüzden bahsetmişken diyorum.
0: Tabii.
1: Sözü de müziği de size ait bu güzel eserin. Çok da severek dinliyorum ben bunu. Zaman zaman açıyorum.
0: Öyle mi?
1: Çünkü sizin bütün eserleriniz çok güzel benim
0: canım.
1: Kardeşim. Gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bunu kalbi
0: ederim.
1: Duygularımla söylüyorum size.
0: Canım benim. Sağ ol.
1: Seneler gelip geçti. Rüyalar bir bir bitti demişsiniz.
0: Dedim.
1: Bunu da Nihavend makamında bestelemişsiniz.
0: Evet.
1: Bu güzel esere kulak verelim sizin kendi sesinizden yine.
0: Tabii memnun olurum.
1: Efendim Vedat Çetinkaya sizler için söylüyor.

0: Siz sesinizle yıllarca TRT radyo ve televizyonlarında sevenlerinizle buluştunuz. Onlara çok güzel seslendiniz. Tabii ki geçmişe dönünce çok güzel anlarınız, hatıralarınız da vardır. Çünkü çok değerli üstadlarla çalıştığınızı az evvel de ifade ettiniz. Bu konuda neler söylersiniz dinleyicilerimize?
1: Vallahi değerli üstadlarla anılarımız o kadar çok ki hangisini anlatsam diye düşünüyorum. Ama hayatımda beni bir konservatuvar mezunu sanatçı olmaya yönlendiren Süheyli 64 hanımefendiden bahsetmeyi
0: Evet.
1: uygun buluyorum.
0: Rahmetle analım kendisini.
1: Allah rahmet
0: Çok yakın bir
1: eylesin.
0: zamanda kaybettik.
1: Evet. Üniversiteye başladığım yıllarda üniversite korosunun mevcudiyetini öğrendim ve de bu koroya başladım. 3 ay eğitim aldıktan sonra yine Edebiyat Fen Fakültesi, İstanbul Laleli'de olan bu
0: Asıl
1: fakültemizde,
0: mezuniyetiniz o zaten, değil mi?
1: evet, orada bir konser verdik. Konser sonunda hoca çok beğendi tarzımı ve şunu söyledi: Vedatçım dedi, korolara gitmekle sanatçı olunmaz dedi.
0: Evet.
1: Ne yapayım hocam dedim. Konservatuara gideceksin dedi. Çünkü dedi 244 tane makam var, usuller var. Şu anda 25 bin 30 bin Türk müziği repertuarına girdi. Batı müziği ve Türk halk müziği hariç binlerce şarkı. Bunları dedi nasıl öğreneceksin? Bunu ancak konservatuvarda öğreneceksin dedi. Ve konservatuvara hemen kaydımı yaptırdım. Bu arada da radyo imtihanları açılmıştı. Radyoda da imtihana girdim. Onu da kazandım. Ve de hem konservatuvar, hem radyo, hem
0: Birlikte.
1: üniversite.
0: Üçü de birlikte devam
1: Üçü
0: etti.
1: birlikte.
0: Evet.
1: Ayrıca evimde de trikotaj ustalığı yapıyorum.
0: Oo.
1: Hayatımı geçindirmek için.
0: Büyük bir emek.
1: Ondan sonra ama dedim ya mücadele mücadele, hayatım mücadeleyle geçti ama iyi ki öyle olmuş. Zaten çalışmadan, emek vermeden hiçbir şey kazanılmıyor. Ve konservatuara girdim. Bana sordular, notayı biliyor musunuz? Dedim, konservatuara yeni başladım. Ama lise eğitimimde notaların yerlerini falan biliyoruz. Peki dediler, deşifre yapmayı biliyor musun? Yok dedim, bilmiyorum. Deşifreyi bilmeyince dikteyi de bilmezsin dediler. Dikte ne demek dedim? Meğer çalınan bir şeyi notaya almak. Bir melodiyi notaya almak. Nereden bileyim efendim dedim. Peki dediler, hüzzam veyahut da segah makamında bir eser biliyor musun deyince biliyorum dedim. Selahattin Pınar'ın Gecenin Matemini Aşkıma Örtüp Sarayım. Sonradan öğrendim ki Türk musikisinde Batı müziğinde olmayan özellikler var. Bu özelliklerin başında da Batı müziğinde bir tam sesi bemol ve diyezlerle yarım ses yükseltip yarım seste pesleştirebiliyorlar.
0: Evet.
1: Halbuki Türk musikisinde 4 tane diyez, 4 tane de bemol var aynı şey içinde. Dolayısıyla sesler çok daha farklı oluyor. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Bir oktavda
0: Evet.
1: Batı müziğinde 12 ses varken Türk musikisinde 24 tane ses var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bana hüzzam veyahut da segah eser okutmalarının sebebi bir komalık segah ve bir komalık dik hisar perdelerinin basımı mevcut mu bu sanatçının diksiyonunda ve sesinde, onu öğrenmek için.
0: Çok kritik bir aralık
1: Çok
0: o.
1: kritik hoca bunlar,
0: Evet.
1: biliyorlar. Yani konservatuara aldıkları talebenin Türk musikisine yatkınlığı var mı yok mu? Çok mu uğraşacaklar yoksa çok iyi bir sanatçı mı elde edecekler diye.
0: Evet.
1: Herkese 8-10 dakikada imtihanlarını bitirirken beni 35 dakika tuttular, ter içinde kaldım.
0: Demek ki siz de gerçekten bir şeyler görmüşler.
1: İyi bir şeyler görmüşler ve bunu hemen benim dereceme de intikal ettirdiler. Çünkü konservatuar imtihanını kazananlar birinci sınıf değil, hazırlıktan başlıyorlar. Ben hazırlığı geçmişim. Biri geçmişim, ikiyi geçmişim. 3 sınıf birden atlayıp Ondan sonra 3. sınıfa başladım. Çünkü hazırlıkla beraber 6 sene oluyor. Hazırlık 1, 1. sınıf 2, 2. sınıf 3. Ben 3'e başladım. Münir Bey, konservatuarın müdürü, o zaman Avrupa'da bir turnedeymiş. Geldiğinde bir bakmış ki 25 kişi falan imtihanı kazanmış. Fakat bir kişi 3 sınıf birden atlamış. Konservatuara derse başladık. Odacı geldi. Vedat Çetinkaya kim? Benim dedim. Münir Bey seni görmek istiyor dedi.
0: Oo, çok güzel.
1: Ondan sonra heyecanla Münir Bey'in odasına gittim. Oğlum dedi, başarılı bir sınav vermişsin. Seni tebrik ederim dedi. Bir şarkı da dedi, bana söyle ben de seni dinlemiş olayım dedi. Şimdi ben Münir Nurettin Selçuk'a nasıl bir şarkı okuyayım? Kendini benim yerime koy.
0: Evet.
1: Elim ayağım titriyor. Üniversitede o öğrendiğim Hüseyin'i bir beste vardı. Müheyya oldu meclis sakıya, peymaneler dönsün diye. Hocam dedim, bunu okuyabilir miyim dedim. Tabii dedi, oku. Ama dedi, bu şarkı çok klasik bir eser. Sen bunu nerede öğrendin dedi bana.
0: Evet.
1: Dedim ki efendim, konservatuvarda hocamız, üniversite korosunda Süheyla Hanım dedim bize, evet, öğretti. Bu eseri geçti. Aynı zamanda dedim, konservatuvarda da hoca. Öyle mi dedi. Ve şunu da söyledi. Konservatuvarın binasında dedi, büyük bir salon var, onu gördün mü dedi. Görmedim efendim dedim. Boştu dedim. Haftada iki gün dedi, Türkiye'nin en iyi saz sanatçıları, Türkiye'nin en iyi ses sanatçıları orada haftada iki gün program yapıyoruz ve konser veriyoruz. Seni dedi bu koroya davet ediyorum dedi.
0: Harika.
1: Ve bundan sonra birkaç sene Münir Bey'in korosuna ve Şan Sineması'ndaki konserlerine katıldım.
0: Evet, çok güzel bir anı gerçekten.
1: Evet.
0: Çok büyük bir gurur kaynağı sizin içinde değil mi?
1: Çok.
0: Gerçekten.
1: İftihar ediyorum. İyi ki tanımışım.
0: Evet.
1: İyi ki öğrenmişim.
0: Evet.
1: Çok şükür.
0: Efendim, güzel bir eserle programımıza devam ediyoruz. Erol Bingöl'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Düşen sarı yapraklara, yağan deli yağmurlara, hırçın esen rüzgarlara, seni sordum, yok dediler diyecek değerli konuğum sevgili Vedat Çetinkaya sizler için.

0: yollara. Seni sordum yok dediler, seni sordum yok dediler, seni sordum yok dediler.
1: Ağzınıza gönlünüze sağlık. Vedat abicim, siz aynı zamanda ses sanatçılığınızın yanında hem koro şefliğiniz var, hem de çok güzel, sözlerimizi de başında ifade ettim, İyi bir bestekarsınız.
2: Bestekarlık, çok teşekkür ederim. İltifat ediyorsun gibi geliyor
1: estağfurullah.
2: Bana.
1: Estağfurullah. Gerçekten bunu kalbi duygularımla söylüyorum. Çünkü
2: canım,
1: sizin eserleriniz o kadar çok ki ve çok güzel. Hepsi birbirinden canım, değerli.
2: Sağ ol, sağ ol.
1: Ve bir yandan da aslında bir tanesine kulak verdik. Birazdan bir eserinize daha kulak vereceğiz. Ama onun öncesinde diyorum ki, bestekarlık nasıl başladı sizde?
2: Evet. Şimdi şair olmak için, bestekar olmak için bazı olayları yaşamış olmak icap ediyor. Bir insan mutluluğu tatmadan, acıyı çekmeden o acıyı nasıl ifade edebilir ki?
1: Evet. Yaşanmışlıklarla.
2: Yaşanmışlık, evet.
1: Evet.
2: En önemli şey yaşamak. Tabii ki dileğimiz, arzumuz iyi yaşamak. Vatani görevimi yapmak için kura çektik. Ağır Karaköse çıktı. Çocuklarım burada, okula gidiyorlar. Dolayısıyla çocuklarımı İstanbul'da bırakıp gitmek zorunda kaldım.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu yalnızlık, ondan sonra bu sıkıntılar beni öncelikle şiir yazmaya yönlendirdi.
1: Evet.
2: Yazdım. Seneler gelip geçti, rüyalar bir bir bitti. Dön de bir bak maziye, bir koca ömür geçti.
1: İlk eseriniz miydi bu?
2: İlk eserim şeydi, yine bir sanatçı arkadaşımın sözlerini içeriyordu.
1: Evet.
2: Sonradan tesadüfler, hayatın akışı beni çok kıymetli şairler, çok değerli bestekarlar ve çok güzel insanlarla tanıştırdı. Bu insanlar içinde az evvel de belirttiğim gibi Ümit Özkan hanımefendi.
1: Ümit Hanım aynı zamanda profesör doktor değil mi?
2: Profesör.
1: Amerika'da evet. İyi bir üniversitede öğretim
2: Ohio
1: görevlisi.
2: Ohio eyaletinde Columbus Üniversitesi'nin üst düzey yöneticisi.
1: Evet.
2: Orada bir talebem Amerika'ya talebe olarak gidiyor.
1: Hı hı.
2: Ve Ümit Hanım'la tanışıyor.
1: Evet.
2: Ondan sonra dönüyor. Tekrar derslere geliyor bana. Diyor ki, Amerika'da bir şarkı yaptım diyor. Bunu diyor radyoda okur musun diyor. Oğlum dedim, o şarkıyı TRT denetimine yollaman lazım. O denetimden ne olur Vedat abi, ne olur Vedat. Senin yaşında böyle yakışıklı bir delikanlı. Talebem benim. Aynı zamanda Avcılar Üniversitesi'nde de hocalık veyahut da bir şeyler yapmaya
1: evet.
2: çalışıyor. Son durumunu bilmiyorum. Çünkü 15 sene oldu en azından.
1: Evet.
2: Neyse, böyle denetimsiz bir programda, sabah programında şarkıyı koydum okudum. Bunun üzerine arkadaşı da, talebemi de davet ettim. Onu videoya çekip Amerika'ya Ümit Hanım'a yollamış.
1: Hı hı.
2: Ümit Hanım bana kendi şiirlerinden bir kitapçık yolladı. Bu şiirlerden beğendiğimi, sevdiğimi, benim gönlüme yatanları, sevdalıyım, coştum, taşıyorum ben. Aşılmaz dağları aşıyorum ben diye başlayan güzel bir şarkıyı da besteledim. Ve yalnız bununla da kalmadım. Birçok eserini daha besteledim. TRT denetiminden geçti. Yarınlara kaldı.
1: Evet, evet.
2: Yarınlara kaldı.
1: O halde ben diyorum ki şimdi o güzel esere kulak verelim.
2: Çok iyi olur. Çok sevinirim.
1: Kendisi de hazır stüdyodayken Ümit
2: evet.
1: Hanım bizi de izliyor bir yandan. Ve buradan selam ediyor dinleyicilerimize, el sallıyorlar. Şimdi o güzel esere kulak veriyoruz. Sevdalıyım, coştum, taşıyorum ben diyecek kendi bestesinde sevgili Vedat Çetinkaya efendim.

0: Efendim Şarkıların Rengi tüm hızıyla devam ediyor. Değerli konuğum sevgili Vedat Çetinkaya ile birlikte. Vedat abicim, siz aynı zamanda uzun yıllardan beri amatör korolarda hocalık ve şeflik yapıyorsunuz. Bayağı oldu sanırım değil mi?
1: Evet.
0: Az evvel belirttiğiniz 30 yıl civarı.
1: 30 seneye yakın oldu.
0: Evet. Amatör korolarda hocalık yapmak nasıl bir duygu? Çünkü Türk müziğini öğretmek hem güzel, aynı zamanda da zor değil mi?
1: Çok zor. Fakat insanlar emeğinin karşılığını maddi veyahut da manevi olarak aldıklarında büyük mutluluk duyuyorlar.
0: Evet.
1: Bir çocuğu alıyorsun, ona okuma yazma öğretiyorsun. O çocuk biraz sonra, bir müddet sonra, birkaç sene sonra kitapları veyahut da derslerini okumaya başlıyor. İşte bir öğretmenin en büyük mutluluğu öğrettiği öğrencinin öğrettiklerini öğrenip hocasına anlatması.
0: İşte o meyveyi yemek diyoruz biz ona değil mi?
1: Evet. Yani.
0: O çok güzel bir duygu, çok güzel bir an. Onun için emeklerinize sağlık diyorum.
1: Canım benim, çok teşekkür ederim.
0: Buradan da

0: Öğrencilerinize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim.
1: Tesadüfen öğrencilerim içinde profesörler var.
0: Oo, çok güzel.
1: Evet.
0: Çok güzel. Evet. Efendim yine güzel bir şarkıyla programımıza devam edelim. Yine bir Vedat Çetinkaya bestesi. Hicaz makamında. Sözlerini de Aşkın Tuna yazmış. En güzel duygularım. Efendim bu güzel şarkıyı değerli konuğum Vedat Çetinkaya ve sevgili kızı Canan Çetinkaya birlikte seslendiriyorlar.
1: Evet. Kızıma hediye olsun bu tekrar.
0: Evet. Dinliyoruz zaten.

0: Gönlünüze sağlık. Çok güzel bir eser.
1: Sen de.
0: Gerçekten çok çok beğendim.
1: Şimdi yeni bir şarkı yaptım. Hicaz makamında. O da çok güzel. Sana atayım notasını.
0: Lütfen tabii ki. Onu da
1: Bayılırsın.
0: inşallah icra ederiz. Siz Türk müziğini yıllardır çeşitli platformlarda yaşatıyorsunuz ve halen de devam ediyorsunuz ona. Bu konuda da birçok yurt içi ve yurt dışında konserler verdiniz. Bu konserleri de baz alarak geçmiş dönemle günümüze ait bir değerlendirme yapsanız neler söylersiniz?
1: Bununla sık sık karşılaşıyoruz. Bu tarz olaylarla. Zaman geçtikçe Türk sanat musikisine ilgi azalıyor.
0: Evet.
1: Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bunun nedeni de rahmetli Zeki Müren zamanında, Zeki Müren hem güncel şarkıları icra ederdi, zaman zaman da klasik eserleri de çok iyi söylerdi.
0: Evet.
1: Şimdi genç sanatçılarımız Türk musikisinin haricinde pop müzik, batı müziği, işte rock'tı, arabeskti. Türk halk müziğine de meyil var bayağı. Dolayısıyla o dinleyici dörde beşe bölündü. Dolayısıyla ben bir Türk sanat müziği icracısı olarak memnun değilim. Ama ne yapalım? Bu milletin zevkine de müdahale edecek durumumuz yok. İsteyen istediğini
0: Mutlaka tabii ki.
1: dinler. Ha, demek ki hayatta her şeyin bir modası var. Eskiden kruvaze takım elbiseler giyilirdi. Şimdi spor elbiseler giyiliyor. Bir ara uzun geniş paçalar yapıldı. İspanyol paça diyorduk
0: Evet,
1: onları, böyle
0: evet.
1: yürürken sallanıyordu paça.
0: Topuklu
1: Topuklu ayakkabılar. O
0: ayakkabılar
1: da gitti ya. Dolayısıyla moda değişiyor kardeşim.
0: Evet.
1: Ama bir gerçek var, o da sanat müziği her şeye rağmen devam ediyor.
0: Ve o güzel özelliğini hiçbir bozmadan devam ediyor. Her zaman da kalıcı olacak Türk sanat
1: İnşallah,
0: musikisi.
1: inşallah. Eserlerimizi yeni sanatçı arkadaşlarımız okursa devam edecekler.
0: Evet.
1: İnşallah.
0: Okumaya devam
1: Dua
0: ediyoruz.
1: ediyoruz.
0: Okumaya devam ediyoruz derken ben de o zaman güzel bir şarkı seslendireyim diyorum. Ne dersiniz?
1: Ya vallahi iyi olur.
0: O halde sözlerini Aşkın Tuna'nın yazmış olduğu, bestesinde Hüsnü Hüsnü'nün yapmış olduğu Hicaz eserle programımıza devam edelim. Ve bu eseri bendeniz Murat Seçkin'in sesinden dinleyelim efendim. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla diyeceğim sizler için.
1: Canım benim, sağ ol.

0: Türk müziğin altın çağı dediğimiz o 60'lı yılların sonları 70'li yıllarda sizin o dönem bir gazino yaşantınız da var. Gazino hayatınız.
1: Evet.
0: Dönemin iyi gazinolarında.
1: Maxim'de.
0: Evet, başarılı sanatçı kadrosuyla çıktınız hem de.
1: Evet.
0: O yıllara dönmeyi çok isterdik Türk müziği adına
1: Doğru.
0: gerçekten. Hemen bakıyorum şöyle hüzünlendiniz. O yıllardan biraz bahsetseniz dinleyicilerimize diyorum. Neler söylersiniz?
1: Evet, çok enteresan. Yani gazino hayatı çok güzel, mutluluk veren olaylar olduğu gibi mutsuzluk veren olaylar da yaşanıyor. Dinleyicilere güzel şarkılar, iyi saz topluluklarıyla, iyi icralar, iyi eserler okumak gerçekten heyecan verici ve alkışları toplayıcı bir olay. Fakat zaman değişince o klasik eserlerin şeyi de değişiyor. Dolayısıyla daha güncel şarkılar repertuara giriyor. Dolayısıyla bu güncel şarkılar bazen sanat seviyesinde, sanat düzeyinde olmuyor.
0: Maalesef, evet.
1: Yıllarını vermiş bir sanatçı olarak da ben seçme zorunda kalıyorum. Fakat sahne hayatı çok ayrı bir dünya.
0: O yıllarda kimlerle çalıştınız gazinolarda?
1: Genelde ben solist olarak çalıştım. Az solist olarak çalıştım. İzmir Maxim Gazinosu'nda Nevin Pera az solisti.
0: Evet.
1: Tanju Okan Batı müziği sanatçısıydı. Allah rahmet
0: Allah
1: eylesin.
0: rahmet eylesin.
1: Tanju'yu da çok severdim. Tanju abimiz.
0: Evet.
1: Aynı otelde kalıyorduk. İzmir Efes Oteli'nde. İzmir Maxim Gazinosu'nda da çalışıyorduk beraber.
0: Evet, ne kadar
1: Konak
0: güzel.
1: meydanındaydı. Şimdi o gazino da yıkıldı,
0: Ya,
1: kalmadı.
0: hatıralar da gitmiş oldu.
1: Hatıralar. Mediha Şensancakoğlu'yla güzel çalışmalar yaptım. Sevim Tanürek'le
0: Allah rahmet eylesin.
1: çalıştım.
0: Evet.
1: Oğlu Cavit'le de tanıştık orada.
0: Evet.
1: Sonra radyoda da
0: Radyoda da birlikte
1: karşılaştık.
0: çalıştınız değil mi?
1: Evet, o da
0: Evet.
1: bir rahatsızlık geçirmiş.
0: Geçmiş olsun.
1: Allah
0: Geçmiş olsun.
1: şifasını versin. Birçok gazinoda, Ankara'da Marmara Gazinosu'nda az solist olarak
0: Evet,
1: çalıştım.
0: Marmara Oteli'dir orası.
1: Marmara
0: O zaman
1: Oteli,
0: çok
1: Marmara Otel
0: meşhur.
1: ve
0: Evet,
1: Gazinosu
0: evet, evet.
1: kaldığı
0: Ankara'da Göl
1: oteller.
0: Gazinosu vardı mesela, değil mi?
1: Göl
0: O
1: Gazinosu vardı. Ankara'da
0: yıllarda.
1: çalıştım. Antalya'da çalıştım. Genelde de solist olarak çalıştım
0: Evet,
1: ben.
0: evet.
1: Neşe Karaböcek'le de çalıştım Maxim Gazinosu'nda.
0: Çok büyük hizmetleriniz oldu gerçekten.
1: Estağfurullah.
0: Böyle yavaş yavaş da programımızın sonlarına doğru geliyoruz.
1: Geliyoruz değil
0: Saatimize de
1: mi?
0: bakıyoruz. Şimdi güzel bir eserle programımıza devam edelim. Sevilen bir eser. Sözlerini Yahya Benekay yazmış. Bestesini de Saadettin Öktenay Nihavend makamında
1: Öyle
0: bestelemiş.
1: mi?
0: Günlerdir içime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan diyecek. Değerli konuğum sevgili Vedat Çetinkaya sizler için.
2: Günlerdir içime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan. Günlerdir içime çöktü.

0: Sevgili Vedat abicim, o kadar güzel ki sohbetleriniz, şarkılar, ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik.
1: Olsun, sen beni en kısa zamanda yine davet edersin.
0: Şeref duyarım. Büyük şeref duyarım hem de.
1: İyi ki varsın.
0: Sizler de
1: iyi ki varsın. İyi ki benim dostumsun, arkadaşımsın. Sağ ol.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde aynı dileklerimi iletiyorum sizlere. O güzel dileklerinizi de çok teşekkür ediyorum.
1: Var ol arkadaşım, var ol.
0: Ben Murat Seçkin, bugün de sizlerleydim. Sesimi sizlere teknik öğretmenimiz sevgili Kazım İncetaş ulaştırdı. Son olarak bugünkü değerli konuğum sevgili Vedat Çetinkaya'nın seslendireceği Ünal Narçın'a ait Nihaven şarkıyla bugünkü programımızı noktalıyoruz. Duruşun andırır asil soylu mu? Kısaca, kız sen İstanbul'un neresindensin diyecek Vedat Çetinkaya sizler için efendim. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Duruşun andırır asil soylu mu? Hisar koru çeşme sahil boylu mu? Duruşun andırır asil soylu mu?

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatına yaptığı konuşmada Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı, yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeye hedefliyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO parlamenter zirvesi kapsamında İstanbul'da verilecek resmi yemekte katılımcılarla bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuştu. Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Ankara, 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu yıl içinde ikisi gri, biri sarı kategoride aranan toplam 134 bölücü terör örgütü mensubu terörist teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmalarının etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta yıl sonu hedefine ulaşılacağını söyledi. Ankara Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bakan Bolat, ihracatta yarı yıl karnesi iyi gelecek dedi. Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim'de taşınmaz satışlarına yönelik güvenli ödeme sistemini devreye alacak. Sistemle taşınmaz mülkiyetiyle satış bedeli eş zamanlı el değiştirecek.

verecek. Dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskleri en aza indirilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka uygulaması Bilge, genel kullanıma açılmak için gün sayıyor. Türkçe odaklı geliştirilen yapay zeka modeli, kamu hizmetlerinden sağlığa, finanstan eğitime kadar birçok alanda kullanılacak. Ulusal verilerin Türkiye'de işlenmesini sağlayacak Bilge'nin, yapay zekada dijital egemenlik hedefine önemli katkı sunması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeli kapsamında okul müfredatında kapsamlı değişiklik yapıldığını söyledi. Bakan Tekin, müfredatımızı bilginin gündelik hayatta kullanılabileceği bir zemine kavuşturmaya çalıştık dedi. 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi için yasal düzenleme gündemde. Bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde akademisyenler için emeklilik yaş haddi de 72 olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ten bu yana hayata geçirilen desteklerle küçükbaş hayvan varlığının %11 arttığını açıkladı. Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir dedi. Yumaklı, Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında 160 bin hayvanı üreticilere teslim ettiklerini belirtti. Kavurucu sıcaklar Avrupa'nın birçok noktasında hayatı zorlaştırıyor. İtalya ve Almanya'da sokaklara su püskürten sistemler kuruldu. Yunanistan'da bir günde 44 orman yangını çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen depremler sebebiyle can kaybı 1500'e yükseldi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede. Başkent Caracas'ta ise artçı sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerine giremiyor. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yaklaştı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den sesleniyoruz. Stüdyoname programımızı dinliyorsunuz. Efendim programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Tomay's terimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. İzmir Radyomuz ses sanatçılarının seçtiği şarkıları dinleyeceğiz bugün de. Onlara kemanda Selçuk Gönüldaş, viyolada Manol Yeşen sesli, violonselde Seher Erkan, klasik kemençede Gülten Yeğin, udda Tunca Yüksel, kanunda Selim Gönüldaş, neyde Berat Kaplan, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. Efendim ilk solistimiz Emrah Yiğit geliyor mikrofona. Hicaz makamında sözlerini Necdet Atılgan'ın yazdığı Sadi Işılay'ın şarkısıyla. Ben de hicran yarasından da derin bir yara var. Ona bir çare gönül, boş yere bir çare arar. Öncesinde Manolya Şen sesli viyolasıyla taksim ediyor.

Yine Hicaz makamındayız. Efendim bu kez bir Muzaffer İlkar şarkısı seslendirecek sanatçımız Emrah Yiğit. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Seni sevmek de suçmuş ki bilmedim, yandım ezelden.

Çok teşekkür ediyoruz efendim solistimiz Emrah Yiğit'e. Evet, şimdi Rast makamında sözlerini Ali Sarcan'ın yazdığı Selahattin İnal'ın şarkısını seslendirmek üzere sanatçımız Fuat Karayavuz geliyor mikrofona. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Zira gözlerde yaş kalmadı. Sabriyle uslandı artık. Öncesinde Berat Kaplan'dan Neyi Taksim'i dinleyeceğiz.

Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak. Bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık imzalı Rast şarkı.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Fuat Karayavuz'a. Efendim, Rast makamındaki seyircimiz yine bir Şekip Ayhan Özışık bestesiyle devam edecek. Eserin sözlerini Hadi Özkoray yazmış. Sanatçımız Furkan Yavuz seslendiriyor. Saçların tarumar, gözlerinde nem. Ateşe benzerdin, küle dönmüşsün.

Efendim şimdi Şükrü Tunar'ın Ahmet Kaçar'ın güftesinden bestelediği Rast makamındaki şarkısını seslendirecek sanatçımız Furkan Yavuz. Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım.

0: TRT Name.
1: Evet, saatlerimiz 14.38'i gösteriyor kıymetli dinleyenler. Biz size İzmir'den canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Efendim, şimdi sanatçımız Durmuş Kısaoğlu'nun klarnetiyle yapacağı Taksim'e kulak vereceğiz. Akabinde İbrahim Uygun'un Leyla Saz'ın güftesinden bestelediği Hicaz makamındaki şarkıyı seslendirmek üzere sanatçımız Lale Mumcu Başer gelecek mikrofona. Seni sevda çiçeğim, tacı serim, bilemezsin ne kadar çok severim.

Çıksam, çıksam şu dağların yücelerine, eş olsam gurbetin gecelerine. Efendim Arif Sami Toker'in Hicaz makamındaki şarkısıyla sanatçımız tekrar mikrofonda.

0: Çok teşekkürler Lale
1: Ben
0: Mumcu
1: teşekkür
0: Başar.
1: ediyorum.
0: Nefesine sağlık.
1: Sağ
0: Efendim yine Hicaz makamındayız. Bu kez Saadettin Kaynak, Vecdi Bingöl ortak çalışmasına kulak vereceğiz. Sanatçımız Gülen Marmara seslendirecek sizin için. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim. Çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim.

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim artık yavaş yavaş sona yaklaştık değil mi sevgili Gülden? Senden bir şarkı daha dinleyeceğiz. Ancak öncesinde kapanış anonsumuzu yapalım. Bir veda edelim dinleyenlerimize. Evet efendim, tüm sanatçı arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Programımızı Ebru Özçengel hazırlamıştı. Tomay serimiz Yusuf Günday'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek şimdilik esenlikler diliyoruz. Ve Yusuf Nalkesen'in Hicaz makamındaki şarkısını seslendiriyor sanatçımız Güldehen Marmara. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun 3 üst düzey üyesi yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kalas'la genişleme ve göçten sorumlu 2 Avrupa Birliği komiserini kabul edecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi gündemde olacak. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin dikkati çeken mesajlar geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemine işaret etti. Ankara, 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Terör örgütünde çözülme sürüyor.

Bu yıl içinde ikisi gri, biri sarı kategoride aranan toplam 134 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmalarının etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci gündemde. Yarın genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenlenecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti iddialarına İzmir'de yanıt verdi. Yeni partiyi yeni yürüyüş olarak nitelendirdi, yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz dedi. Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı. 5G ihalesi bedellerinin de dahil edilmesiyle yatırım 263 milyar liraya çıktı. Geniş bant internet abone sayısı 99 milyon 500 bine, fiber altyapı uzunluğu ise %12,8 artışla 697 bin kilometreye yükseldi. Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de taşınmaz satışlarına yönelik güvenli ödeme sistemini devreye alacak. Sistemle taşınmaz mülkiyeti ile satış bedeli eş zamanlı el değiştirecek, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskleri en aza indirilecek. Tütün ürünleriyle mücadele için yeni bir kanun taslağı hazırlanıyor. Düzenleme ile yarı açık alanlarda da artık sigara içmek yasak olacak. Özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. Kanun taslağının önümüzdeki haftalarda meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. TÜBİTAK, bilime meraklı öğrencileri tatilde bir araya getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaz etkinlikleri takvimini açıkladı. Keşfetme, öğrenme, tasarlama ve üretme heyecanı yaz boyunca sürecek dedi. Öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti. Kavurucu sıcaklar Avrupa'nın birçok noktasında hayatı zorlaştırıyor. İtalya ve Almanya'da sokaklara su püskürten sistemler kuruldu. Yunanistan'da bir günde 44 orman yangını çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Gözler karşılıklı saldırılarla yeniden yükselen ABD-İran gerilimine çevrilmişken, Amerikan Başkanı Trump'tan müzakere açıklaması geldi. Trump, Tahran görüşme talep etti, görüşme yarın Doha'da olacak dedi. İran tarafı ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılmayacağını açıklamıştı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1050'ye yaklaştı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Hasan Eğlen'in yönettiği Buselik Vassı'nı dinlediniz. Ara taksimini kanunla Bülent Uyaroğlu yaptı.
1: TRT Name.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun 3 üst düzey üyesi yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas'la genişleme ve göçten sorumlu 2 Avrupa Birliği komiserini kabul edecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi gündemde olacak. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin dikkati çeken mesajlar geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemini işaret etti. Ankara 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında başkente yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu yıl içinde ikisi gri, biri sarı kategoride aranan toplam 134 bölücü terör örgütü mensubu terörist teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmalarının etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Yarın 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bursa'da bir tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren Aytekin Ergin dalgalara kapıldı. 17 yaşındaki genci bulmak için ekipler seferber oldu. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalarla kayıp gence ait bir iz aranıyor. Tütün ürünleriyle mücadele için yeni bir kanun taslağı hazırlanıyor. Düzenleme ile yarı açık alanlarda da artık sigara içmek yasak olacak. TÜBİTAK, bilime meraklı öğrencileri tatilde bir araya getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, keşfetme, öğrenme, tasarlama ve üretme heyecanı yaz boyunca sürecek dedi. Öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti. Yaz tatilinde artan talep nedeniyle Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına ek sefer geliyor. 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri karşılıklı ek sefer düzenlenecek. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı. Kavurucu sıcaklar Avrupa'nın birçok noktasında hayatı zorlaştırıyor. İtalya ve Almanya'da sokaklara su püskürten sistemler kuruldu.

Yunanistan'da bir günde 44 orman yangını çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Gözler karşılıklı saldırılarla yeniden yükselen ABD-İran gerilimine çevrilmişken, Amerikan Başkanı Trump'tan müzakere açıklaması geldi. Trump, Tahran görüşme talep etti, görüşme yarın Doha'da olacak dedi. İran tarafı ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılmayacağını açıklamıştı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Nevra Günay, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Birsel Acar ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Hüzzam makamında Seyfettin Osmanoğlu'na ait Peşrev'in ardından güftesi İlham Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait şarkıyla programımıza başladık. Güftesi Fuat Edip Baksı, bestesi Rüştü Şarda'a ait. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

Şimdi sıradaki şarkımız güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Ali Şenozan'a ait. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli.

Bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kendimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden.

Sırada hüzzam bir türkü var. İndim havuz başına, bir kız çıktı karşıma. Ardından yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım, ona çiçek yoladım akasyalar açarken.

Programımıza Segah makamında eserlerle devam ediyoruz. Bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Sennur Sezer'e ait. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı.

Akustik Name Sözün Ak makamında eserlerle devam ediyor. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'e ait. Radyoları başında bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli dinleyenlerimiz, bu şarkıda umarım bizlere eşlik edeceksiniz. Şimdi uzaklardasın gönül.

Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz akustik name programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Türk sanat müziğinin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustik name programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Nevra Günay sizlerleydim. Ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, Utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi idi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran ton masterimiz Birsel Acar,

Akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son olarak birbirine bağlı iki şarkıyla veda ediyoruz. İlki Osman Pehlivan'dan alınmış olan A Benim Mor Çiçeğim Sen Doldur Ben İçeyim ve diğeri bestesi Ferit Sıdal, güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

İstanbul'dan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Namez Stüdyosu'na sesleniyoruz size. Akşamın Sesi programı başlıyor. Güzel ve keyifli bir akşamı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sıcak İstanbul'dan sıcak selamlarımızı gönderiyoruz. Saatler 19, bugün de saat 21'e dek mikrofon başında ben Tülay Tüzün, programı sizler için hazırlayan Melek Ancı ve teknik yönetimde İhsan Bulut'la birlikteyiz. Şimdi Akşamın Sesi programımızda birbirinden değerli sanatçılarımızın arşivlerimizdeki kayıtlarından seçtiğimiz şarkılarla başlıyoruz. Önce Mine Geçeri'ye kulak veriyoruz. Kemal Şakir Yakar'ın güftesi, Osman Nihat Akın'ın Nihavend bestesi. Sensiz geçen her gün gecelerden de siyahtır. Bilmem ki neden kısmetim hep gözyaşı ahtır.

Yahya Geylan'ı Coşkun Memiş'in güftesi Necip Gülses'in Yavent bestesinde dinledik. Çiğdem Yarkın'ı ise Ertuğrul Şevket Araroğlu'nun güftesini yazdığı Osman Nihat Akın şarkısında dinliyoruz. Kalbimdeki son aşka inerken kara perde.

biraz geç kaldın. Zübeyde Yalın Öktem'in güftesi ve bestesiyle Ayşen Birgör mikrofondaydı. Nihavend şarkılarla devam ediyoruz ve Erol Armutlu'ya kulak veriyoruz şimdi. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadettin Kaynak şarkısında. Yalnız seni sevdim, seni yaşadım. Derdinle inledim, seninle yaşadım.

Teoman Alpay'ın Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle bestelediği şarkıda Belgin Erol Gündoğdu mikrofondaydı. Saatimiz 19.28 sevgili dinleyenler, akşamınıza yine bir Nihavend şarkıyla eşlik ediyoruz şimdi. Mustafa Günay güftesini yazmış ve bestelemiş Özer Uçar seslendirecek. Yollarda aradım izlerini, seni ve o güzel gözlerini.

TRT Name'desiniz. Akşamın sesi devam ediyor. Nalan Altınörs'ten dinledik Turhan Taşan'ın Meryem Sevin'in dizeleriyle bestelediği bu Nihavend şarkıyı. Şimdi Kürdi makamında bir eserle Mahmut Oğul'un şarkısıyla Nazlı Kanaat'e kulak verelim. Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var.

Bir sır saklı gözlerinde sanki hep beni izliyor. Bir anlam var sözlerinde, yarın görüşürüz diyor. Aydın Tekindor'un bestesiydi, Ayşe Birgül Yılmaz'ın dizeleriyle Yüksel Uzel'den dinledik. Şimdi Hüner Coşkuner'e kulak verelim. İlyas Tetik'in Şakir Askan'ın dizeleriyle bestelediği şarkıyı dinleyelim. Hep sana benziyor baktığım yüzler, hep seni söylüyor bütün sözler.

Zeki Müren ve Muazzez Abacı birlikte seslendirdi. Biz Ayrılamayız. Ayşe Birgül Yılmaz'ın güftesi, Mahmutoğlu'nun Kürti'yi bestesiydi. Aynı makamda bir Bülent Özdemir şarkısı var sırada. Güfte Sezen Aksu imzası taşıyor. Faruk Tınaz yorumuyla dinliyoruz. Lale devri çocuklarıyız biz. Zamanımız geçmiş.

TRT Name'desiniz. Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Akşamın sesinde Türk Sanat Müziği'nin güzel şarkılarını sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Hasan Eylen'den dinledik. Hasan Kaya Manioğlu'nun güftesi Kamuran Yarkın'ın Muhayyer Kürdi eseriydi. Günlerim, yıllarım Hazan'a varmış. Şimdi Emel Sayın dinleyelim. Selçuk Tekay'ın Nevin Talin'in güftesiyle bestelediği sevilen şarkısını. Geçti aylar, geçti yıllar, ne bir mektup, ne haber var.

Beni böyle bırak git, git gidebilirsen. Zekai Tunca kendi bestesini seslendirdi. Güftesini Seyhan Girginer'le birlikte yazmıştı bu caz şarkının. Şimdi Süheyla İren'i dinliyoruz Şekip Ayhan Özışık'ın Kürdi eserinde. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Canım buraların sensiz tadı yok dedi Melda Kuyucu Kılıç, Yılmaz Yüksel'in güftesi İbrahim Köker'in Acem Kürdi şarkısında. Aynı makamda bir Zeki Müren bestesi var şimdi sırada. Mehmet Özkaya'dan dinleyeceğiz. Güfte Vedat Şenyol imzası taşıyor. Söğüt dalından incesin, gül bahçesinde goncasın.

Beste Ruşen Yılmaz, Küfte Mustafa Güller imzası taşıyordu bu Kürdili Cazgel şarkıda. Umut Akyürek'ten dinledik. Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle. Şimdi Asuman Aslım'a kulak vereceğiz. İsmail Demirkıran, Cemal Safi'nin dizelerini Nihavend makamında bestelemiş. Ahu gözlüm, böyle oyun duydum desem yalan olur.

Eliza Varoğlu'ndan dinledik Ahmet Kadri Rizeli'nin Nihavend şarkısını. Şimdi Cengiz Han Sönmez'i güftesini yazıp bestelediği şarkısıyla ağırlayalım akşamın sesinde. Aşkınla Bahtiyar.

Fatma Onur'un güftesi Göksel Baktagir'in Muhayyer Kürdi bestesiydi. Aylin Şengün Taşçı'dan dinledik. Dilek Türkan'ı da Cengiz Onur Alp'in güftesini yazıp bestelediği şarkıda dinliyoruz şimdi. Kalbimdeki Deniz.

Önce Elif Güreşçi'yi dinledik, Kayahan'ın şarkısında Gönül Sayfam. Ardından Oya İşboğa ve Halil Karaduman düetini dinledik. Vuslat, beste Halil Karaduman'a, güfte Atilla Şanbay'a aitti. Ve birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Akşamın sesini sizler için Melek Hancı hazırladı. Teknik yönetimde İhsan Bulut ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Tekrar buluşuncaya dek sevdiklerinizle güzel ve keyifli bir akşama devam etmenizi diliyoruz. Ve Kenan Yılmaz'ın güftesi.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir klasik Türk müziği saati programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşam programı beraber icra edeceğimiz saz sanatkarları Viyolu'yla Neriman Güneş Akalın, Kanun'la Funda Süyür, Ut'la Caner Altınbaş. Teknik masa İhsan Bulut, ton meisterimiz Barış Baykal. Program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak başlıyoruz programımıza. Bu akşam ilkin Şehzade Seyfettin Efendi'nin Hafif Bayati peşrevini dinleyeceksiniz. Şehzade Seyfettin Efendi bazen Seyfettin Osmanoğlu olarak da anons ediliyor ama Şehzade Seyfettin Osmanoğlu son derece yanlış. Şehzade Seyfettin tamam. Ama Osmanoğlu soyadını aldığında zaten artık şehzadeliği Türkiye Cumhuriyeti'nce kabul edilmiyordu. Dolayısıyla Şehzade Seyfettin Osmanoğlu kaş yaparken göz çıkarmak gibi bir şey. Ona bir önem atfetmek istiyorsak biz Şehzade Seyfettin Efendi dememiz daha doğru. Veya Seyfettin Osmanoğlu olarak anmamız daha doğru. Niçin söylüyorum bunu? Duymuşluğum var. Takiben Eyyubi Hoca Hafız Mehmet Zekai Efendi, namı diğer Zekai Dedi'nin Bayati Devri Kebir bestesini söyleyeceğim. Bu besteyi bendeniz 27 Ocak 2025 tarihinde okumuşum. Bir takım olarak okumuşum. Bugün Bayati takım içinde okumayacağım. Yine bir takım var ama bir tek makamdan müteşekkil değil diğer eserleri. Şimdi okuyacağımız bu eser Ahmet Çubukçu'nun bizden isteği. Bu sebeple aylar sonra diyeyim, yıl sonra demeyeyim. Ama baktığımız zaman evet, yani 27 Ocak 2025'te okuduğuma göre bir yılı geçmiş, bir yıl 6 ay sonra tekrar okumuş olacağım. Küfteyi şöylece yorumlayayım saygıdeğer dinleyenlerimiz. O güller kadar narin, güzel sevgilinin gül bahçelerini andıran hoş kokulu engin güzelliği, güzelliğine eziyet verecek rüzgarlara maruz kalmasın. O rüzgarlar ki esince gül bahçelerindeki gülleri rahatsız ettikleri gibi sevgiliyi de rahatsız etmesin. Benleri sanki nadide birer mücevher gibi gül goncası kadar taze yanağını süsleyen sevgilinin yüzü üzüntü ile hüzünlenmesin, solgun görünmesin. Ey gün doğumunda hafif hafif esen latif rüzgar! Sevgilinin şebboy çiçeği gibi narin, hoş kokulu, güzel, ince zülfünü o alnına düşen saçlarını eserken rahatsız etme sakın. Onu, o saçlarını uçuşturma. Sevgilinin güzelliğine güzellik katan tatlı ve hafif, şaşı, şehla, baygın bakışlı gözlerinde tıpkı güllerin üzerinde sabah vakti düşen çiğ taneleri misali gözyaşları olmasın. Evet. Hafif şehlalık nasıl bir güzellik verir insana, değil mi? Erkeklere pek yakışmıyor ama kadınlara çok yakışıyor. Erkeklerden bir Hüseyin'e yakışıyor. Cenab-ı Hüseyin'e, Şehla Hüseyin'e. Muharrem ayındayız. Şehlaymış Hüseyin'i, şehidi Kerbela. Evet, bir ona yakışmış, ondan başkasına da ben hiç yakışanını bulmadım. Evet, ama kadınlara çok yakışıyor doğrusu. Tabii bu benim dışarıdan gördüğüm zahiri, batınını Allah bilir. Sürçülisanımızı da Allah affetsin. Ol gülün gülzarı hüsnü badı mihnet bulmasın. Ya da şöyle okuyayım daha doğru. Ol gülün gülzarı hüsnü badı mihnet bulmasın. Gonce-i ruhsarı zibası elemle solmasın. Zülf-i şebbu-i Hüseyni ey sabah incitme sakın.

Hüsn-i şebbu-i Hüseyni ey seba incitme kim? Nergis-i şehlâ-i çeşmi şebne mâlû dolmasın. Eh, düzelterek okudum ama en azından doğrusunu okudum. Şimdi hafif ikağındaki Bayati Hafif Peşrev'i dinleyeceğiz. Daha doğrusu Bayati Hafif Peşrev olarak anons etmek daha doğru. Buyurun efendim.

Teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Peşrep çok güzel icra edilir. Elinize sağlık. Bu eseri aslında daha önce okuduğumda Darül Elhan metronomuyla okudum. Devri Kebir beste türünün en yürük okunan formudur. Biz bugün üstadım Bekir Sıtkı Sezgin'in icra ettiği tarzda söyledik. Zaten onun el yazısı nüshasından okuduk. Bu da böyle bir kayıt olsun. Faslımızın ağır semaisi, daha doğrusu takımın ağır semaisi, bestesi Ama Kadri Efendi'ye ait bir Isfahan nakış ağır semai. Güfte şairi bilinmiyor saygıdeğer dinleyenlerimiz. Fakat 3. mısradaki zaifi kelimesini, yani güçsüz, zavallı, düşkün anlamındaki kelimeyi biz zaifi olarak okursak bir isim çıkıyor ortaya sanki. Kaynaklarda bulunan zaifi aradığımız bir şair mi bilmiyorum. Fakat 17. yüzyıldan bir Şeyh Mehmet Zaifi Efendi var. Celveti, Hattat, Musiki Şinas tezlerde çalışılmış. Bestekarlığı da, daha doğrusu bestekarlığından da bahsediliyor. Bu bilinmiyor ama bahsediliyor. 1703 yılında vefat etmiş. Esere baktığımız zaman Elhan'da zaifi olarak kullanılıyor. Yani müzik cümlesi vezinde zaifi olarak kullanılıyor. Müzik cümlesi de böyle. Yani A sesi kısa, bu sebeple de bahis konusu ismi eleyerek güfte şairi bahsini kapatıyoruz bir anlamda. Belki bir yerlerden çıkar, bir yerlerde çalışılmış olur. Bu konuyu ben Adapazarı'nda mukim Zeynep Çatalbaş'la görüştüm. Programımıza danışmanlık da yapar, fahri danışmanlık da yapar. O da benimle aynı fikirde. Ancak zaifi olarak okursak bir isim çıkıyor sanki, ama eserde zaifi değil, zaifi olarak okumamız. Yani zaifi olarak okumamız gerekiyor. O da

arz ettim manasını, zavallı, düşkün anlamında. Zaten manada öyle tamamlanıyor. Yine de emin olmuyoruz. İnşallah bir yerlerden bir test çalışması yapılmıştır. Güfte şairi bu zayıfi bestede elhanda farklı kullanılmıştır. Aslında zayıfi mahlasıyla bir şairdir belki diye düşünüyoruz, ümit ediyoruz. Güfte şairleri saygıdeğer dinleyenlerimiz hiç not alınmamış. Güfte mecmualarında da not alınmamış. Ama edebiyatçıların çalışmalarında ortaya çıkıyor ya da tesadüfen bulunuyor. Bu bir eksiklik aslında. Önemli olan güftedir. Güfte şairlerinin kaydedilmesi icap ederdi diye düşünüyorum. Bestekarı Ama Kadri Efendi bahsettim. Bilinen versiyonlarından başka bir de Muallim İsmail Hakkı Bey'in defterindeki nüshası var ki hem güftenin elhan üzerindeki dizilimi hem de müzik cümleleri bakımından çok farklı. Bu akşam okuyacağımız Alem Olmuş versiyonunu ilk defa Tülün Korman'dan dinleyip öğrenmiştim. Doğru için de yazsın, çok hizmeti var. Ve böylelikle amel defteri kapanmasın inşallah. Kendisi de her vesileyle okurdu ve çok severdi bu eseri. Zannediyorum ikinci sınıfta mıydım? Herhalde üçüncü sınıftaydım. Tülün Korman bize repertuar hocası olarak geldiğinde. Şöyle bir baktığımda Neriman'a ne kadar şanslı bir nesilmişiz biz, değil mi? Evet, vallahi öyle. Şimdi gördüğümde öyle. Bir tarafta Tülün Korman, bir tarafta Alaaddin Yavaşça, bir tarafta Bekir Sıtkı Sezgin, bir tarafta İnci Çayırlı, Rahmi Sönmez Ocak. Ne yapalım? Geldi geçti. Hepsine rahmet olsun. Şimdi bir tek Tülin Yakar Çelik. Sağ Allah uzun ömür versin, sağlıklı uzun ömür versin. Ama o da nazariyat derslerine girerdi bildiğim kadarıyla. Güfte hayli anlaşılır saygıdeğer dinleyenlerimiz. Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi. Çekti sitemin bunca figan eylemedi. Bir işare zayıfi imtihan etmek için izhar muhabbet etti kan eylemedi.

Tam Türk musikisinin klasik dönemine, örnek gösterilecek bir eser. Birbirini takip eden mütemmim cümleler, müzik cümleleri. Asla abartı yok. Netiz tarafa, nefes tarafa genişleme yok. Makamın seyri içinde en sade şekliyle lafı anlatan üslup. Süleymaniye Camii gibi. Yani klasik dönemden sonraki dönem barok değildi, değil mi? Hep şaşırıyorum onu. Daha süslü yapıların olduğu dönem değil, barok diyelim. Yani Dolmabahçe Camii gibi değil, Süleymaniye Camii gibi, öyle tarif edeyim. Klasik dönem. Yani sadelik içinde büyük bir ustalık var, büyük bir denge var ama sadelik içinde. Şimdi yine Nur içinde yatsın hocanın pek sevdiği, yine ondan meşk ettiğim Yürük Semai'yi söyleyeceğim. Bu Yürük Semai'yi biz 15 Haziran'daki programımızda okuduk. Ama tekrar okumaya niyet ettiğimi söylemiştim, izah etmiştim. Bugün inşallah tekrar okuyacağız. O programda bir bendisaniden bahsettim. Yani ikinci bir beyitten bahsettim. İkinci beyit bir farklı notada, yani Nişabursuz İsfahan'ın bulunduğu bir notada bendisani yazıyor. Ama notada bendisani yazıyor. Yani güfte mecmualarından araştırmadım. Daha doğrusu elimdeki güfte mecmualarında bendisani yazmıyor. Yine de müracaat etmek lazım. Eski güfte mecmualarını karıştıranlara. Ben şimdi emin olmadığım için sadece bir beytini söyleyeceğim. Çünkü ikinci beytini okuyacağım şiir olarak ama söylemeyeceğim. Çünkü kayıp bir meyan olabilir. Bundan kesin emin olmamız lazım. Emin olduğumuz zaman tekrar söyleriz. Zaten bir başka versiyonda yazılı ikinci bendisanisi. Bendisanisi de ikinci bendisani, yanlış bir cümle oldu. Bendisani zaten ikinci bend demek. İkinci beyti yazılı. Arşivlerimizde 3 versiyon var, bahsetmiştim. Uzun uzun bahsetmiştim bu eserden. Nişaburlu İsfahan'a örnektir bu. Nişabursuz İsfahan'ı tarif etmek daha zordur. Daha ustalık ister doğrusu. Nişaburlu İsfahan daha kendini belli eder. Müzik cümleleriyle makamı tarif etmek daha kolaydır. Ona örnek, son derece zevkli bir eser, alem olmuş bir eser. Atatürk'ün de pek sevdiği bir şeydir bu, Yürük Semai'dir bu. Vasfi Rıza Zobi'ye okutmuştur, hatırası var, bahsetmiştim. Evet, şimdi bir beyit olarak Dellalzade Hacı İsmail Efendi'nin güftesini bilmediğimiz, yine güfte şairini bilmediğimiz bu eserini söyleyeceğiz. Güfte hayli anlaşılır. O güzel gözlerine hayran olayım, o şirin sözlerine kurban olayım. Gerisi terennümdür, lafsi terennümdür. Ne yaman afetimiş ahu nigahın, o şeker leblerine nalan olayım. Meyan olma ihtimali kuvvetli. Kesin emin olduktan sonra onu da okuyacağım, sözümüz olsun.

Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, inşallah meyanı bulamayız. Bendi sani meyansa bulamayız ama bendi sani ise tekrar okuruz eseri. Şimdi Gündüz Ferahnak makamı okumuştuk. Ama onda yegahlar vardı. Dolayısıyla onu süpürdü akorttan okumak zorundaydık. Şimdi kız akorttan Eviç makamından bir eser okuyalım. İsmail Baha Sürelsan'ın çok zarif bir şarkısı, güfte şairi Mahmut Nedim Güntel. İsmail Baha Sürelsan tavrına, üslubuna, melodi doğurma şekline, güfteyi kullanmasına, nüanslarına çok zarif bir örnektir bu eser. Yani bestekarhanesini kapatsanız olsa olsa İsmail Baha Sürelsan dersiniz. Eser 22 Ocak 1964 tarihinde bestelenmiş. Ne olur sevgili Mehtap, bırakıp her sebebi, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi. Kış üşütmez, yaz ateşsiz, bütün akran yine sağ, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi. Çok bana uygun bir güfte. Makama giriş taksimini Caner Altınbaş'tan dinleyeceğiz. Buyurun.

Teşekkür ederim Caner, eline sağlık. Şimdi programımıza gelen mesajları sizlere okuyayım, zira vaktimiz daralıyor. Selahattin Erzi Adana'dan yazmış. Yayın ve yakın yapım ekibine başarılar diliyor. Teşekkür ederiz. Ve eşi Yıldız Erzi ile beraber dinliyorlarmış. Erman Şenermen Çeşme'den selamları ve sevgileri var. İyi yayınlar diliyor. Tuncel Erol Eskişehir'den selamları var. İyi yayınlar diliyor. İbrahim Kaçar. Evet. Ekran değişti Çiğdem. Peki, devam ediyorum. Tuncel Erol'u okudum. İbrahim Kaçar, yine Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden selamları var. Ve aleyküm selam. Gülsefa Koçiğit Çambolat, yine programımıza iltifat etmiş, güzel sözler yazmış. Teşekkür ederiz. Erdek'ten tüm ekibe sevgileri var. Biz de mukabele ediyoruz sevginize. Emin Nadir Fidan Çeşme Ildır'dan yazmışlar. Sıradaki eseri Eşenurdan Hanım, Sami Serptekin Nefçi ve Östaş ailelerine armağan eder misiniz demiş. Armağan olsun efendim. Adnan Önem Aydın Karacasu'dan yazmışlar. Özür dilerim. Çok teşekkür ederiz. Saygı ve sevgileri var, selamları var. Mehmet Gücü Yener Çanakkale Küçükkuyu'dan selamları var. Hayırlı akşamlar diliyor. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve anlamlı diyor. Teşekkürlerimiz sizleredir. Biz de size teşekkür ederiz lütfedip dinlediğiniz için. Rezan Çatalbaş, Sakarya Serdivan'dan yazmışlar. Selamları var. Teşekkür ederiz. Bir eseri de bizim ailemize hediye etmeniz mümkün mü demiş. Elbette mümkün. Bundan sonra okuyacağımız eser, şimdi okuyacağımız eser bir istek. Ondan sonraki sizin ailenize hediye olsun. Bakayım ne var ondan sonra, hemen şöyle bir bakıyorum. Evet, çok güzel bir şarkı var doğrusu. İlyas Aydın. Evet, bir sigara izmetin, bir sigara izmaritinden neler olmaz demeyin demiş, yine uyarıyor. Lütfen dikkat edelim ormanlarımız için, sigara izmaritlerini hele ki arabamızdan dışarı yanar halde atmayalım. Ve trafik kurallarına da uyalım. Muharrem Yalçın yayın ve yapım ekibine çok teşekkürleri var. Sıradaki eseri torunlarım Emir, yayın ve Belli Yalçın için, Beril Yalçın için istiyorum demiş. Memnuniyetle efendim. Ahmet Çubukçu hayırlı akşamlar diliyor. İsteği varmış. Not alacağız programdan sonra. Çetin Gül'ün bir mesajı var. Mültefit sözleri var. Çok teşekkür ederiz. Çok zarif dizelerinize de teşekkür ederiz. Yayın ve yapım ekibine teşekkürlerinizi aldık, kabul ettik. Çok teşekkür ederiz. Doğru, ne mutlu gönül hanelerimize hoş geldiniz demiş. Safalar getirdiniz. Siz de radyolarınızın başında bizi dinlemek için hoş geldiniz efendim. Handan Torpil Nefçi İzmir'den iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri elbette Fidan ve Östaş ailelerine armağan edebilir misiniz diyor. Tabii ki bizim armağanımız olsun sizin adınıza da. Şimdi Aliye Sayıner'in eski bir isteği bu. Fişleri karıştırırken doğrusu karşıma çıktı. Sevgili Aliye Sayıner'in güftesi Mahmut Celalettin Paşa'ya ait Isak Baron'un bestelediği meşhur Eviç şarkısını söyleyeceğiz. Biraz farklı bir versiyon gibi gelecek bilenlere, çünkü bunu müntahabat notasından, yani eserin ilk basılmış matbu notasından söyleyeceğiz. Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün, bir tel saçını istediğim gün bana güldün. Vermem diyerek hem beni hem kendini üzdün, bir tel saçını istediğim gün bana güldün. Zannediyorum orijinal aranamedir, ilk basım notasında olduğu için dolayısıyla aranamesiyle gireceğiz.

Evet, saygıdeğer dinleyenlerimiz, Aliye Sayın Erin'de, sevgili Aliye Sayın Erin'de uzun süredir isteğini okumamıştım. Doğrusu bir köşede kalmış, bu gözümden kaçmış, bugün yerine getirdim. Şimdi Saadettin Kaynağ'ın güftesi Cenab-ı Şahabettin'e ait Senin İçin şiirinden bir dörtlüğü seçerek bestelediği meşhur şarkısını söyleyeceğim. Şöyle bir saatimize bakıyorum. Saatimiz 22.52 saygıdeğer dinleyenlerimiz. Bu arada Gülten Çetin Aydeniz yazmışlar İzmit'ten. Teşekkür ederiz lütfedip yazdığınız için. Şiirin tamamını okuyacak vakit var mı? Var. Cenab-ı Şahabettin'in bu şiirini Sadun Aksu pek severdi. Pek severdi. Şimdi hatırıma geldi Sadun Hoca. Bu beş dörtlükten bir teşekkür şiiri okuyalım. Ve içinde de zaten güfte olarak seçtiği ikinci dörtlük yer alıyor. Sesin işler gibi bir şuh kanat gamlarıma. Seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş. Gün batarken sanırım gölgeni bir başka güneş. Sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi, bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken. Koklarım ellerini, gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz ateşi. Gönlüme avdet eder her unutulmuş nisan, ne zaman gençliğimi yolda hıraman görsem. Eskiden pembe dudaklarında dağılmış busem, toplanır leblerime bir gece dalgın dursan. Seni zambak gibi gördükçe açık pencerede, gül açar bahtımın evvelki hazanlık korusu. Genç eder ufkumu hülyalarımın genç kokusu. Sorarım ak saçlarımın örttüğü yıllar nerede? Çehremi varsın o solgun seneler soldursun. Seni yıldız gibi doğdukça güzel her akşam, özür dilerim, yeni yıldız gibi doğdukça güzel her akşam. Gençliğin böyle benimken kocamam, hiç kocamam. Ruhum ölsem bile ben, sen yaşayan ruhumsun. İşte bu son iki mısrayı okurken tüyleri diken diken olurdu Sadun Hoca'nın. Zannediyorum şarkıya ilham veren bu şiirin tamamıdır. Bir dörtlüğünü seçmiş ama şiirin tamamı olsa gerek. Buyurun efendim.

Nakaratı birinci seferinde güneşi olarak söyledim. Yanlış. Çok kızardı buna Sadun Hoca. Yine rahmet istedi. Çünkü şiirin aslını biliyor. Eserin doğrusu avucundan alırım kış günü bir yaz ateşidir. Güneşi değildir, ateşidir. Ama önümdeki notada maalesef güneşi yazıyor. Şarkıyı ezbere bilmeme rağmen gözüm notaya takılınca, şöyle bir notaya takılınca notada yazanı okumak durumunda kaldım, okumak zorunda kaldım. Gayri ihtiyari. Ama doğrusu avucundan alırım kış günü bir yaz ateşidir. Şiirin aslı.

0: da böyle zaten. Efendim, bu akşam pek yorgunuz biz, bu sebeple akort düşürdük. Kız akordundan okuduk ama bu evit şarkıları bir vesileyle bizim tekrar etmemiz iktiza eder. Zaten klasik eserlerden Yürük Semai'ye sözüm var. İnceledikten sonra, emin olduktan sonra ben nisani midir, meyan mıdır tekrar okuyacağım. Ama bu eserleri ayrıca daha sağlıklı olduğumuz bir gün inşallah süpürde akorttan okumamız icap eder. Böyle bir mecburiyetimiz var. Bu bize vaciptir diyelim daha doğrusu. Ve bir başka eser okumak için maalesef vaktimiz yok saygıdeğer dinleyenlerimiz. Bu akşam da programımız nihayete erdi. Okumamız gereken bir mesaj var mı Çiğdem? Monitör kapanmış ama yok değil mi? Hepsini okuduk. Evet. Refakat eden saz sanatkarları yoluyla Neriman Güneş, Kanun'la Funda Süyür, Ut'la Caner Altınbaş'tı. Çok güzel bir peşrev icra edildi. Elinize sağlık ve saz taksimleri için de ayrıca teşekkür ederim. Bugün bir tek sen taksim ettin galiba. Evet, teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda saygıdeğer dinleyenlerimiz, sağlıkla, mutlulukla, huzurun ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyada inşallah tekrar buluşabilmeyi niyaz ediyoruz, ümit ediyoruz. Hoşça bakın zatınıza. Hoşça kalın efendim.
1: Klasik Türk Müziği Saati.

Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm. Nurettin Rüştü Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hüzzam makamındaki eseriyle selamladık bu gece sizleri. Behiye Aksoy'dan dinledik bu gece ilk eserimizi. Eserin başında Tamburi Büyük Osman Bey'in Hüzzam Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece bir saat boyunca Hüzzam ve Suzinak makamında eserler sunacağız size. İkinci Hüzzam şarkımız Avni Anıl'ın bir bestesi, Güfte Şahap Gürsel'e ait. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir, ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir.

Nusret Yılmaz'ı güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Üzzam şarkıda dinliyoruz. Ümitlerim hep kırıldı, yarim artık gelmeyecek. Gözyaşlarım dökülürken bu sesiyle silmeyecek.

Güftesi Müzeher Güyer'e, bestesi Ali Erköse'ye ait Hüzzam şarkıyı Solmaz Teğmen'den dinliyoruz şimdi. Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde. Gelecekmiş gibisin sanki günün birinde.

Programımıza Şükrü Tunar'ın Hüzzam şarkısıyla devam ediyoruz. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz eseri. Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun. Ne çare ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun.

Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor. Hilal Çelebi'den dinledik Hikmet Münir Ebcioğlu'nun güftesini yazdığı Selahattin İnal'ın bu hüzzam şarkısını. Yıldızlar Altında beraberliğimiz Suzinak makamında eserlerle devam ediyor. Tatyos Efendi'nin Suzinak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından dinleyeceğimiz ilk Suzinak şarkı Selanikli Ahmet Efendi'nin bir bestesi Selim Öztaş'tan dinleyeceğiz. Bir günah ettimse cana, Suzinak oldum yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum yeter.

Hacı Arif Bey'in Suzinak eseri var sırada. Dündar Balkan'dan dinliyoruz. Uslanmadı hala emeli bitmedi gönlüm. Pir oldu cihan sevmeyi terk etmedi gönlüm.

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Suzinak eseri Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu, gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu.

Ahmet Yatman'ın kanunla yapacağı suzinak taksiminin ardından Perihan Altındağ'a söz ettiği Zeki Arif Ataergin'in suzinak bestesinde dinleyeceğiz. Güfte Kiramettin Efendi'ye ait. Sevdim seveli sen güzeli, gitti şuurum. Bir mehveş idim, yandı tenim, bitti gururum.

Nesrin Sipahi'yi Gavsi Baykara'nın Suzinak bestesinde dinliyoruz. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır. Gülersen aşkıma, gönlüm harap olur, yıkılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Sevgili dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum, her gece yaptığım gibi. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, güftesini Kemal Şakir Yakar'ın yazdığı Osman Nihat Akın'ın Suzinak bestesi Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takar.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Görüşme programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Nevra Günay, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Birsel Acar ve ayrıca bugün akustikname programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Hüzzam makamında Seyfettin Osmanoğlu'na ait Peşrev'in ardından güftesi İlham Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait şarkıyla programımıza başladık. Güftesi Fuat Edip Baksı, bestesi Rüştü Şarda'a ait. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

Şimdi sıradaki şarkımız güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Ali Şenozan'a ait. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli.

Bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kendimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden.

Arada hüzzam bir türkü var. İndim havuz başına, bir kız çıktı karşıma. Ardından yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım. Ona çiçek yoladım akasyalar açarken.

Programımıza Segah makamında eserlerle devam ediyoruz. Bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Sennur Sezer'e ait. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı.

Akustik Name Sözün Ak makamında eserlerle devam ediyor. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'e ait. Radyoları başında bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli dinleyenlerimiz, bu şarkıda umarım bizlere eşlik edeceksiniz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Sözün Ak makamına geçiş taksimini kemanıyla Aydın Varol'dan dinleyeceksiniz.

Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz akustik name programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Türk sanat müziğinin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustik name programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Nevra Günay sizlerleydim. Ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, Utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi idi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran ton masterimiz Birsel Acar, akustik name programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son olarak birbirine bağlı iki şarkıyla veda ediyoruz. İlki Osman Pehlivan'dan alınmış olan A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim ve diğeri bestesi Ferit Sıdal, güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

stüdyolarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde yine en özel şarkılarla beraberce yol almak üzere. Geçmiş zaman olur ki programında sizlerle birlikteyiz değerli dostlarımız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Bugün de şarkılarla anılar biriktirmeye ve anıları yad etmeye çalışacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla sizleri keyifli bir musiki yolculuğuna çıkaracağız. Değerli dostlar, bugün programımızda Nihavend makamında şarkılarla başlıyoruz. Ankara Radyosu'nun kıymetli ut sanatçısı Bayram Coşkuner'den dinleyeceğimiz Nihavend Ut Taksimi'nin ardından Türk musikimizin değerli sesi Münip Utandı'ya kulak vereceğiz. Sanatçı 1995 yılında yayınlanan Aynalı Kavak'tan Kalamış'a isimli albümde seslendirdiği kayıtla bizlerle birlikte olacak. Dinleyeceğimiz eser bir Osman Nihat Akın bestesi. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya, benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

Beğendim biçimini, her yerin mini mini. Dudaklarım ismini anıyor ah Kadıköylü. Refik Fersan'ın unutulmaz Nihavend şarkısını Asuman Assım Görgün seslendirdi. Bu güzel eserle Avrupa yakasından Anadolu yakasına Kadıköy'e bir selam göndermiş olduk. Bu vesileyle aslında İstanbul'un tüm güzel, şirin ilçelerine selamlarımızı yollayalım efendim. Ve tabii ki Türkiye'nin dört bir yanına bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selam olsun diyelim. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Nostaljik şarkılarla anılara yolculuk yapıyoruz. Şimdi Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu imzalı Nihavend eserini dinleyeceğiz. Ve Zeki Müren'le 1988 yılına uzanacağız. Sanatçının Anılarım albümünden bir kayıt da sizlere sesleneceğiz. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım.

2003 tarihli bir kayıt dinledik. Dramalı Hasan Hasgüler'in Nihavend eserini Ahmet Özsan seslendirdi. "Ya Rab, kalbimin sahibi nerede?" diye sordu değerli sanatçı. Evet efendim, Nihavend eserlerin ardından programımızın bu bölümüne Hicaz şarkılarla devam edeceğiz. Ve 2012 yılında aramızdan ayrılan değerli kanun sanatçısı Halil Karaduman'ın bir bestesini dinleyeceğiz şimdi de. Aşkın Tuna'nın güftesini kaleme aldığı bu şarkıyı Gönül Akkor icrasıyla dinliyoruz. Seninle aşkımızın sonu yok, biliyorum. Vazgeçmek elde değil, nereye, nereye gidiyorum?

Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin, çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikteydi. Cahit Ünyaylar'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Ve efendim birlikteliğimize yine harika Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Ancak öncesinde yine sizlerle bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde önemli bir şair Sıtkı Tarancı'nın şiirinden bir alıntıyla sizlere sesleneceğiz efendim. Değerli şairin Ben Aşk Adamıyım şiirinden dizelerle. Ben aşk adamıyım. Sevmeye geldim insanları, gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız, ayrılık gayrılık gözetmeden. Evet efendim, Cahit Sıtkı işte bu dizelerle seslenmiş şiirinde bizlere. Gerçekten de dünyanın anlamı belki sevdiklerimizle yan yana olabilmek, hayatın bu sırrına eriştikten sonra her şey daha da kolaylaşıyor. Kalbimizi dünyaya sevgiyle açtıktan sonra o hayat yolculuğu daha da keyifli hale geliyor. İnşallah bu güzel dizelerden de payımıza düşeni almışızdır ve bundan sonra yola işte bu bilinçle devam edebiliriz. Kalbimizi açarız ve dünya yolculuğunu sevgiyle tamamlarız. Ancak biliyorsunuz tabii ki dünya hali diyoruz ya, bazen hayal kırıklıkları da olabiliyor yaşamda. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da buna örnek bir eser. Yaşar Güvenir'in unutulmaz Hicaz şarkısı. Mehmet Özkaya seslendiriyor. Çaresizim çaresiz.

0: yakıp geçtin.
1: Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya'nın 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde yer verdiği bu sevilen Hicaz şarkıyı beraberce dinledik. Bir Muzaffer İlkar bestesine kulak verdik. Sevilen şarkının güftesi ise Şemsi Belli imzalıydı. Evet, birlikteliğimize Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi 90'lı yılların unutulmaz sesi Yıldırım Bekçi bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Alaaddin Şensoy'un güftesi İlkan Sana ait eseriyle konuğumuz olacak. Bir garip aşığım bilenim yoktur, dertliyim yüzüme gülenim yoktur.

Hemen ardından Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Alper Diler bir Kerem Güney bestesiyle konuğumuz oldu. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun güftesini kaleme aldığı Hicaz şarkıyla bize seslendi. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. İstemiyorsan bırak, perişan etme beni. Efendim, bu güzel şarkının ardından programımızdaki son Hicaz eserde Muazzez Ersoy'u konu edeceğiz. Sanatçının Nostalji albüm serisinden 2011 yılında yayınlanan Nostalji albümünde yer verdiği Ülkü Aker'in güftesini kaleme aldığı sevilen eseri dinleyeceğiz. Dert Otağım Benim Biricik Sevgilim.

Bestesi Noray Demirci'ye ait olan bu sevilen Yeşilçam şarkısının ardından programımıza Acem Kürdi eserlerle devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak. Ritmimizi de bu güzel şarkıyla bir parça düşüreceğiz. Kendisi Rıdvan Tandoğan'ın sevilen eserine sesiyle hayat verecek. Benimle ağlayıp benimle gülen vefasız sevgili şimdi nerede diye soracak.

Bir sen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum seni zalim. Evet efendim, 2008 yılına uzandık ve İzmir Radyosu'nun değerli sesi Turgay Kızıltuğ'un seslendirmiş olduğu bir Arif Sami Toker şarkısına kulak verdik. Sevgi ne kadar kuvvetli, ne kadar özel bir duygudur ki bazen kalbimiz kırılsa da, İncinsek de halen sevmeye devam ederiz. Ancak tabii ki sevgi ne kadar karşılıklı bir duygu olsa da bizi yıpratan, acıyla yoğuran sevdalardan da uzak durmamız gerekmekte. Bizi yıpratan, acıyla yoğuran sevdalarla da aramıza bir mesafe koymamız gerek. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Evet, şimdi sevdaya dair şarkılarla devam edelim yayınımıza. Bir İzzet Altınbaş bestesine kulak verelim. Acem Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi ise Nihat Etiz imzalı ve İzmir Radyosu sanatçılarından sevgili Seva Şentürk icrasıyla dinliyoruz. Bak yine geçti bahar, gül neylesin neylesin, gelmeyince nazlı yar.

Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Saadettin Öktenay'ın sözleri Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınan Acem Kürdi şarkısında unutulmaz bir sanatkar Gönül Akkor bizlerle birlikteydi. Sanatçımız bizi sesiyle ve bu güzel şarkıyla geçmişe götürdü. Efendim şimdi geçmişin o tozlu odalarından biraz daha günümüze yaklaşalım ve Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazlı Kanaat'e kulak verelim. Yine değerli sanatkar, bestekar Erol Bingöl'ün güftesi Canip Avcı'ya ait Acem Kürdi şarkısını dinliyoruz. Gönülden hüzünler silindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk. Yılların kıymeti bilindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk.

Güftesiz Sevim Yüce Alp'e ait Kürdi makamındaki Saadettin Öktenay şarkısını iki değerli sanatçımız beraberce seslendirdiler. Ertan Ersoylu ve Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinledik bu sevilen şarkıyı. Yine Yeşilçam'ın o unutulmaz sokaklarına bir yolculuk yapmış olduk bu güzel şarkıyla efendim. Evet, biliyorsunuz programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine önemli bir şair, yazar Cemal Süreyya'nın bir sözünü sizlerle paylaşacağız. Yine beraberce dinlediğimiz şarkılara istinaden hayatı mutlulukla algılamak üzerine bir paylaşım. Hayatımı başka hiçbir hayatta değiştirmek istemediğime göre demek ki mutsuz değilim, demiş Cemal Süreyya. Evet, mutluluk aslında bizim onu nasıl algıladığımızla ilgilidir. Bazen ufak bir merhaba içimizi kıpır kıpır yaparken, bazen satın aldığımız onlarca maddi değeri yüksek eşya aynı etkiyi göstermez ya hani. İşte o yüzden mutluluğu belki de kendimiz inşa etmeliyiz. Tevekkülle, ruhumuzdaki sevgiyle ve sahip olduklarımızın kıymetini bilerek. Efendim, biz de sizlerin bize gösterdiği sevgiyle, içimizdeki mutlulukla, sahip olduğumuz bu güzelliklerin kıymetini bilerek müzikle yolumuza devam ediyoruz. Musikinin şifa veren etkisiyle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi gelin yine ruhumuzu dinlendiren o şarkılardan birine kulak verelim. Sadi Hoyses'in güftesi Behçet Kemal Çağlar'a ait Kürdeli Cazkar makamındaki şarkısında Türk müziğinin usta ismi Müzeyyen Senar'ı dinleyelim. Şarap mahzende yıllanır, aşkın kalbimde yıllanıyor.

Eğlence, zevk, neşe, hülya, hayal dolu ey İstanbul. Beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Kürdeli Hicazkâr makamındaki bu sevilen eseri Hikmet Ulutaş bizler için seslendirdi. Efendim, güzelliklerle dolu Yeditepe İstanbul'dan tüm Türkiye'ye, bizi yurdumuzun dört bir köşesinden dinleyen tüm dinleyicilerimize selam olsun diyelim biz de. Ve şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam edelim. Şimdi ise Avni Ana'nın unutulmaz bir eserine kulak vereceğiz. Güftesi Şahin Çandır'a ait şarkıyı Ayşe Tunalı seslendiriyor. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük

Söyle bana Yağmur gözüm, sen hiç deniz gördün mü? Deniz sensin, yağmur sensin, ben bulutun olayım. Evet, Ankara Radyosu sanatçısı Nazlı Kanaat bizlerle birlikteydi. Sanatçı TRT'nin yapmış olduğu Bestekarlar serisi albümlerinden 2014 yılında seslendirmiş olduğu bir Mahmut Oğuz şarkısıyla konuğumuz oldu. Ve bu sevilen şarkının sözleri ise Yalçın Benlican'a ait. Evet efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına gelirken şimdi ise değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya'yı bestesini yapmış olduğu bir eserle dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki şarkısının güftesi ise Şadi Kurtuluş imzalı. Bir yanardağ bir alev gönlümdeki aşkımız, yanan benim, ağlayan ben, yıllar yılı hep yalnız.

sanatçı Yüksel Uzel, Turhan Taşan'ın Hicaz eseriyle bizlerle birlikteydi. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış. Efendim, bu güzel şarkının ardından şimdi ise Hicaz makamında bir İsmet Nedim bestesinde Oya İşboğa bizlerle birlikte olacak. 2013 tarihli Yağmur isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız Oya İşboğa'nın. Güfte Mehmet Erbulan imzalı. Bir kere baktın, kalbimi yaktın, yalnız bıraktın, kalpsiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel Hicaz şarkının ardından ne yazık ki ayrılık vakti gelip çattı. Biliyorsunuz biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle gününüzü renklendirmeye çalışıyoruz. Yarın yeniden TRTname frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında buluşacağız. Teknik öğretmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle sizlere veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi sevilen bir Suat Sayın bestesinde Nalan Altınörs ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.